0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içiyorum.

0: önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: Gelen son nefesi yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi. Bütün duygularım ağır yaralı. Bütün hayallerim ağır yaralı.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim. Yazın bittiği, sonbahara yaklaştığımız bugünlerde hava öyle gösteriyor vallahi. Üşüdük. Yağmurla karşılaştık. Hayırlısı Allah'tan. 18 Mayıs Pazartesi sabah 7:07 geçiyor.

akşamüstü Zekeriya Köyü, Usumruköy tarafındaydık. Misafirliğe gitmiştik. Bir yağmur başladı akşam. Normal yağmur. Hatır sayılır bir yağmur yağdı. Şöyle yarım saat falan. Ondan sonra durdu. Bizim bu taraflarda, bu Zeytinburnu taraflarında bir dolu yağmış. Çatılardaki antenler kopmuş. Öyle anlatıyor anlatanlar. Bayağı bir sağlam dolu yağmış. Geçmiş olsun diyelim. Şükür rastlamadık. Yakalanana da geçmiş olsun. Efendim güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, sağlıklı, huzurlu bir hafta olsun. Helalinden bol kazançlı bir hafta olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin.

Antalya'ya geçmiş olsun diyelim. Maalesef futbol adına Süper Lig'den düşen 3. takım oldu. Diğer takımları tebrik edelim. Yani bu onları... Antalya'ya üzüldük, onlara üzülmedik anlamında değil de... Antalya'nın düşmesine üzüldük. Kim düşerse üzülecektik ama... Geçmiş olsun dileklerimizle. Önümüzdeki, inşallah önümüzdeki sene daha güçlü gelirsiniz diyelim. Beşiktaş berabere kaldı. Fener berabere kaldı. Şampiyon yenildi Galatasaray. Trabzon yenildi, kupada yendiği takıma. Yine gemici çorbası vardı bu hafta. İçinde her şey olan mı? Ama tadını zor yakaladınız bir çorba.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
3: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
4: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış.
3: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
2: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
5: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
6: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
7: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele kılçık hocam.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
17: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
18: Büyük rahatlık PTR.
19: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Volkan Şen. Aleykümselam İzmir'den. Eski Bursa sporlu Volkan geliyor gözümün önüne. Antalya'nın başkanı Fenerbahçe ve Trabzonspor hakkımı elan etmiyorum dedi. İnşallah görüşürüz demiş. Adana'da İzzet diyor. İzzet bunlar çok ciddi iddialar. Bir yerde paylaşma, sakın başına iş alırsın. Keşke düşmeseydi diyor Antalya, orada yaşadığım için biraz bilirim diyor. Zamanında yaşamış İzmir Karşıyaka'dan Hatice ablam. Ama diyor düşmeden önce de diyor hani biraz çaba gösterseydi düşen takımlar diyor. Gerçi ilginç, Kasımpaşa'nın dün Galatasaray'a yenmesi, Gençler Birliği'nin Trabzon'a 3 atması, Eyüp Spor'un Fenerbahçe'yle beraber kalması. Bizi sormayın ya, boşver. Kaloriferle de açtık geri dönüyoruz, hani dünya ısınıyordu diyor Sedat Fransa'dan. Yavaş yavaş dur, altına odun attık. Ya ısınacağız, acele etme. Yavuz Usta günaydın. Bodrum'dan Tayfun hoş geldin. Mehmet abi sen de hoş geldin. Bir şiir yazdım. Çorum'dan Derya. Bayraklı Belediyesi Temizlikleri Müdürlüğü'nden İsmail Kütükçü. Bir

0: Sabah simit alıyorum. Çekirdekli simit severim. Bu aralar fena takılmış durumdayım. Çekirdekli simit alıyorum. Bazen çıkmıyor. Ne oldu, niye çıkarmadın diyorum. Abi çekirdek gelmedi diyor. Çekirdeğimiz yoktu diyor. Bu sabah soruyor, yarın çalışıyor musunuz diye. Yarın ne var ki dedim. 19 Mayıs diyor. Siz dedim çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz. Dedim biz de çalışıyoruz.
1: Öldür sen de basma.
0: Hani çalışmıyorsan diyor çıkarmayacağız simidi diyor. Diyorum çalışıyoruz, çıkar çıkar. Sen yarın da çıkar. Kasımpaşa 1-0 yenilen Galatasaray taraftarı Mustafa kendi köpeğini kendin keseceksin diyor. Şampiyonluk maçı olsaydı Galatasaray yenilir miydi acaba Kasımpaşa'ya? 4 atardı değil mi? Trabzon'un Gençler Birliği maçı.
1: Gelmem artık koltay.
0: Neyse. Ben demiyorum, konu komşu diyor.

0: Komik Uyruklu Yalan'da Erevizyon şarkı yarışmasında İsrail ikinci olmuşmuş. O kadar protestoya rağmen halk oylamasında şüpheler varmış. Günaydın.
1: Sen ne gördün?
0: Astır parayı ikinci ol.
1: Bırakman, toparlan git yavrum. Durmak yok devam. Kim ölmüş aşktan?
0: Ya oy verenler iki yüzlü?
1: Hem de kuyruk.
0: Ya da 200 liralık oylar bunlar. İkinci olmuşlar, hayret.

Fransa'dan Ziya Ataş Batuhan işe gidiyoruz diyor. Yolunuz açık olsun. İyi kötü sıcak soğuk yaşama devam ediyoruz diyor. Daday Sama'ya göndermiş. Hayat devam ediyor. Çorum Futbol Kulübü'ne, Azize Çorum Futbol Kulübü'ne Konya yolunda başarılar. Mustafa göndermiş, Mustafa Bozkurt. Esenler Erok Spor mu?

Ben çayla devam ediyorum. 7.42 itibariyle Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerinin arttırıldığını belirterek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2026 yılı içerisinde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle 389.4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıklamış. Cezaların en dikkat çekici olanı ise e-ticaret sitelerine verilmiş. Bey amca, orta yaşın üzerinde, yaşlı demeyeyim ama orta yaşın üzerinde bir bey amca sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştu. Ki bazen ben de söylüyorum. Evet, ceza kesiyorsunuz. Kapatmadığınız sürece o cezalar bizden çıkıyor. Acısı bizden çıkıyor. Faaliyet durdurma cezası vermediğiniz sürece diyor. Her parçaya bir lira zam yapsa diyor, o bizden çıkıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima. Şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın.
7: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve taz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.

yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.

Murat Yeter, Mahmut Tuncer'in güzel şarkısına çok değişik bir düzenleme yapmış, helal olsun. Guten Morgen Brother, Almanya'dan Madrid'li Kadri göndermiş. Eyvallah. Bramen. Antara Eğitim Eskut'tan Satı. Çorumlu olarak Süper Çorum Sporu Lig'de görmeyi isterim. Başarılar dilerim. 4 günlük tatil bitti diyor. Nimet Almanya'dan selamlar. Pazartesi yine tatilmiş galiba. Adana'dan Mutlu selam gönderdi. İzmir'den Sevdiye abla. Sevdiye Balcı da Bulgaristan'daymış. Televizyonun birinciliğini kutlamaya gitmiş Bulgaristan'a. Öyle diyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakart aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vavakart. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bu sabah Çorlu'da tören yapılacak. Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündeminde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor. Hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. Trump, İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Türkiye, İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Müzakerelerde gelinen son durumu ele aldı. Fidan bugün de Almanya'ya gidecek. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ana gündem başlıkları enflasyonla mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP Genel Başkanı Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Erken seçim çağrısını tekrarladı. Partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin de önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri, hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
4: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da gündeminde parti değiştireceğine yönelik iddialar vardı. Akın iddiaları yalanladı, CHP'liyim dedi. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesi tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor. Yargıtay boşanan eşe nafaka bağlanmasında yoksulluk şartı oluşması gerektiğine hükmetti. İkinci Hukuk Dairesi düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı emniyetteki ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi, örgüt üyesi değilim dedi. Uluslararası uyuşturucu ticaretinde adı geçen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı bir çete üyesi İstanbul'da gözaltına alındı. Adrianus Leydekers adlı zanlı MİT ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla Pendik'te saklandığı adreste ele geçirildi. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Aydın Çavuşoğlu 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Alışveriş merkezleri, zincir marketlerle gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler ve toptan satış merkezlerinin takip edildiği açıklandı. Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak Kılıçkaya Barajı'nı doldurdu. Kontrollü su tahliyesi yapılınca Kerkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tarım alanları su altında kaldı. Bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edildi. Osmaniye Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Üçüncüsü düzenlenen festival renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Geleneksel lezzetlerden soğuk dövme çorbası 20 bin litre kapasiteli kazanda ünlü şefler tarafından hazırlandı, ziyaretçilere ikram edildi.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %1,89 değer kaybıyla 14.367 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 45.57, euro 52.94, gram altın 6.641 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 76.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Kasımpaşa 34. ve son hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi. Safi güçlü bir kadro sözü verdi. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
7: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sağanaklar bu haftada sürecek. Bugün İstanbul ve İzmir yer yer sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 19, Bursa ve Antalya hafif sağanak yağışlı 22 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Yeni saatimizdeyiz. Aleykümselam. Musikaya Esen Almanya'dan. 30 senedir bizi dinlediğini yazmış. Teşekkür ettik. Eyvallah. İzmir'den Ahmet Murat Köse. Bayramda ikramiye alacaksınız. Elini öp, sen bayramda ne kadar verirsin diyor. Bunu yazan adamın malı mülkünün hesabı yok. İsim vermeyeceğim. Hala bayram harçlığının peşinde. Çalışmaz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Kenaks kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar kenaks.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Kale Kilit.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
11: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
12: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
14: Bir evim, sizi düşünen biri,
12: Bir Evim. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
15: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
16: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: Bize varan vergi avantajı sağlayın. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Şansa kalmaz işimiz.
7: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar

0: Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de vakıf katılım Mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: vermez olaydım.
1: Konya'dan sevgili Meral dün haftalık 10 dakika konuşma süremizi kullanamadık diyor. Telefon bozuldu, çok üzgünüm, sürekli sizi dinliyor. Beni duyduğunu biliyorum, iletir misin diyor. Ama eşim Aykut Demirkaya, onu çok sevdiğimi söyler misin diyor. Konya'dan Meral. İnşallah duymuştur sevgili Meral. Musa Zara fanatiği, Zara hayranı. Zara çağırdığım için teşekkür etmiş. Kahramanmaraş'tan Meral abla da diyor ki, geçen bayram buruk geçti. Oğlum gelememişti gelinimle. Bu bayram bekliyorum inşallah. Afiyetle, huzurla gelsinler diyor. Bütün yollar, yollara çıkacak olanlara sağ selamet ulaşsınlar, varacakları yerlere. Eskiden bayram ziyaretti. Şimdi bayram tatil. Herkes bir yere kaçıyor.
2: Aç sesi, aç alem.
1: Turan Genç, Samet Akkuş, Sivas'a selam.

0: dinleyenden dinlemeyenden, sevenden sevmeyenden Allah razı olsun. Kafaya takmıyoruz.
1: Kafaya takmıyoruz.
0: O kadar.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Terörsüz Türkiye için yeni hamle önerisi. Bu haber bugün pek çok sitede manşette. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. İki polisimiz şehit, TRT Haber'den aktaralım detayını. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bugün tören düzenlenecek. Milliyet'in manşeti var sırada. İsrail'in sığınma evi. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü. İsrail vatandaşları Yunanistan'dan gayrimenkul satın alan yabancılar içinde ilk sırada yer alıyor. Fırtına öncesi sessizlik haberinin alt başlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatma ihtimali yüksek görülüyor. Müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından Çin'den de beklediği desteği alamayan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı İran paylaşımıyla dikkat çekti. Bu fırtına öncesi sessizlikti notuyla yapılan paylaşımda yer alan yapay zeka ile oluşturulan görselde arkada İran bayrağı olan fırtınalı denizde yol alan gemi görseli dikkat çekti. Hürriyetle devam edelim. Dikkat çeken başlık ilk sayfada, kredi kartı savunması. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi ve 37.7 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddeden Kütahyalı, nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini savundu. Kütahyalı, söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır dedi. Sabahın ilk sayfasına bakıyoruz şimdi de. 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü manşet bir özel haber. Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim deşifre oldu. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi CHP'deki skandalı derinleştirecek deniliyor detaylarda. Nafakaya düzenli gelir freni, hemen bu haberin yanında dikkat çeken bir başlık. Yargıtay, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanması kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verildi. Ve Sözcü gazetesi manşet Sözcü'de, varlıklıyla barışırken yoksulla da barışın. Emeklinin, memurun, işçinin, çiftçinin, esnafın borç faizini silin. İktidar 8. kez varlık barışı teklifi hazırladı. Getir paranı, sıfırlayalım vergini dedi. Ağır borç yükü altında kıvranan milyonlar adalet istedi başlıktaki çağrıyla seslendi. Ligden düşen son takım belli oldu. İnternet Haber'den bu başlıkta. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ün ardından ligden düşen son takım Antalya Spor oldu. Bu haberlerle basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Atacan mesajımı aldın umarım. Var ya bir şey, mesajımı almıştır o. Savaş çıkar mı diyor da bir mesaj yazdım kendisine, bakacaktır birazdan. Tuğba, Kaptan Şener bugün Konya'da diyor. Evet, geziyor bizim sevgili Kaptan Şener. Bazı dostlar, bazı dinleyiciler de akşam bana mesaj atıyor. Yoldayız, seni dinliyoruz diye. Kaptanla bizi karıştırıyorlar. Ya diyorum, kaptan gibi uzun boylu yakışıklı olsam var ya. Şimdiye kadar ben dizilerde falan oynamıştım ya. Adam rahatı seviyor. 10 numara ses var, fizik de var. O dolaşmayacak da ben mi dolaşacağım Allah aşkına ya. Çok teşekkür ederim abi, Allah gönlüne göre versin. Eminim duydu diyor Konya'dan Meral. İnşallah duymuştur değerli eşiniz. Bağcılar'dan Türün, günaydın kardeşim. En büyük kara kartal mesajı kim? Ne, Vedat abiden, İzmir'den Vedat abi göndermiş. Diyor ki, iyi bayramlar yerine Instagram'dan diyor annesini görüntülü arıyor. Görüntülü arayıp elini öpüyor. Sanki bir dahaki bayrama çıkmaya seni var gibi. Bazen o tür durumlarda şey düşünüyorum Vedat abi. Yani gidemeyecek durum söz konusu olabiliyor maddi olarak. Maneviyatı bir kenara bırakıp insanlar hani gidemeyebiliyorlar işten güçten şeyden dolayı, ama genel anlamda baktığında gerçekten şöyle bir durum söz konusu. Yani bayram artık ziyaret değil, tatil durumuna döndü. Yani Türkiye genelinde %'ye vursam %50'yi geçer herhalde. Kurban'da ziyaret artıyor, belki et alırız diye. Ramazan bayramında herkes bir yere kaçıyor. Kurban'da gidelim de belki etmet falan hani ara. Azerbaycan kızları. 8.42 saatlerimiz pazartesi sabahı. Günaydın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele kılçık hocam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
5: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçak.

0: fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
9: Türksel gücünde 5G.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Ekin uzunlar yokluğuna alıştım diyelim ve daha zamanımızın geldiğini hatırlatalım. Güzel müziklerle neşe kattın, enerji verdin diyor Ayşe Nur Hanım göndermiş. Güzel bir yayında teşekkürler demiş Ankara'dan Hediye. Genç kaptan Mustafa kardeşimize de Metin Çeri abimiz Bursa'dan Mümin Canbaz Fen Lisesi'nden selam gönderdi. Kezban burada, daha sonra sizlerle birlikte. Bir kez daha söyleyelim, güzel bir hafta sizlerle birlikte olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını nasip etsin. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Beni üzeyin anacığım. Bay bay.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacars. Bu anons seni Babacars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacars'tan al.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Bir tutuklama haberiyle başlayalım. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. İBB'ye yönelik yeni operasyon düzenlendi. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 57 şüpheli gözaltına alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bu sabah Çorlu'da tören yapılacak. Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündeminde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor. Hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. Trump, İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Türkiye, İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. Müzakerelerde gelinen son durumu ele aldı. Fidan bugün de Almanya'ya gidecek. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ana gündem başlıkları enflasyonla mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP Genel Başkanı Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Erken seçim çağrısını tekrarladı. Partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin de önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
4: Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesi tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor. Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak Kılıçkaya Barajı'nı doldurdu. Kontrollü su tahliyesi yapılınca Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tarım alanları su altında kaldı. Bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edildi.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Kasımpaşa 34. ve son hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi. Safi güçlü bir kadro sözü verdi.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
0: İlaç Kimi Radyo.
9: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir hafta olsun, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun hepimiz için. Hoş geldiniz.

0: devam edecek. Türkiye'nin yüzünü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydolun. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
11: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
12: TEB o kadar iyi ki TEB.
13: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
14: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
15: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
16: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
17: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
18: Tatil Budur hissi.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
19: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
20: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM ve Ford Trax yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trax F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Bugün Konya Nakliyeciler sitesinde 20 Mayıs'ta Ankara Yurt İçi Lojistik Üssü'ndeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
3: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
4: Kezban'ın Günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Güzel bir gün olsun. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Çalışanlara bolluk, bereket dolu bir hafta diliyorum. Hafta sonu herkes evindeyken çalışıp şimdi artık nöbetten sonra dinlenmeye geçen kralcılarımıza da güzel şarkılar.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim. PTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Bankasından kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru

0: çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğılı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1850 mililitrelik Domestos çamaşır suyu çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
8: Migros.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
13: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
14: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
15: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

Karanlığa bir kibrit çak. Sevenlerine hediyemiz olsun Muazzez Ersoy'u özleyenler. 2026 imzalı bir Muazzez Ersoy şarkısı hediye edeyim sizlere de. Özellikle bizi gurbette dinleyen sevgili kralcılarımız, kral kaptanlar, uzun yolda kralı kendine arkadaş edinenler, Türkiye'nin ve dünyanın her bir santimetre karesinde bize kulak veren büyük krallar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Evet, biraz türkülerle devam edelim. Tan Taşçı'nın yorumundan geldi en sevdiğimiz türkülerden biri. Ne vakittir şöyle güzel sesini duymayı özlemiştik. Şükrüye Tutkun'la devam edelim. Onu çok sevdiğimiz yorumlarından biri. Uykuda mısın sevgili yarim, uyan uyan. Ve Fatih Kısaparmak gelecek hemen ardından da sevgili kralcılar. Güzel bir türkü resitali olsun bizim için.

0: devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için Opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
14: Hem de hiç para vermeden.
15: Abonelik de yok, aidat da yok.
13: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
16: Ne istersen Neon 1.
17: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
18: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
17: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
18: Abicim.
17: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
18: Abicim.
17: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
19: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
20: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
21: Tatil budur hissi.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
22: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
23: Sibel Can'ın güzel şarkısını Avusturya'dan bir sevgili kralcımız istemiş. Kış masalını çalar mısınız diye, bugün eşimin doğum günü demiş ama kendi ismini de eşinin ismini de yazmayı unutmuş. Dinliyorlardır, onlara hediyemiz olsun. Nice güzel günlerin, nice mutlu zamanları olsun birlikte.

gönderelim. Serol kardeşim demiş ki Müslüm Baba'nın Yolcu adında bir türküsü varmış. Geçen gün dinledim, baba muhteşem söylemiş. Çal da bütün kralcılar faydalansın hayrına. Sen yeni mi fark ettin? Demek ki işte yüzlerce şarkı okuduğu için Müslüm Baba her seferinde yeniden söylemiş gibi oluyoruz. Bunca yıldır bu arşive hakimim. Ben bile bazen Allah Allah diye çaldığım şarkılara rast geliyorum hala. Çalacağım finalde.

Kağıthane'den İsmail kardeşim. Burası mobilya atölyesi mi? Ama tozlara bakacak olursak mermer atölyesine de benziyor. Çok güzel bir çalışma ortamınız var. Sesi açmışsınız. Kendinizi ibadet eder gibi işinize vermişsiniz. Allah kolaylık versin hepinize. Birlikte çalıştığım bütün ustalara selam söyle. Videonu seyrettim. Çok mutlu oldum. Ümit ve senden istediğin şarkıyı da çalacağım. Bereketli güzel bir hafta olsun hem sana hem tüm emekçilere.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Unutulmayan şarkıların tek adresi

Sonra reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel türküm var. Kaçırmayın. Yarın kısmetse saat 9'da birlikte tekrar bir araya gelip görüşünceye de kendinize iyi davranın. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Hoşçakalın.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

0: Enerjiyiz.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sağanaklar bu haftada sürecek. Bugün İstanbul ve İzmir yer yer sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 19, Bursa ve Antalya hafif sağanak yağışlı 22 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Bu arada Mersin'de çok güzel bir hafta geçirdim. Mersin halkına, Mersinlilere çok teşekkür ediyorum. Sevgili Burak Babaoğlu başta olmak üzere hem yakinen tanıdığım hem de geçtiğimiz hafta 9 gün boyunca konserimize gelerek bizleri yalnız bırakmayan bütün Mersinlilere de buradan selamlarımı, sevgilerimi göndermek istiyorum. Karavanımdan yapmış olduğum canlı yayınım başlıyor. Mesajlarınızı da bekliyorum bu arada. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son paylaştığım fotoğrafın altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Baba ile birlikteliğimiz başlasın.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHA aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bizim huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Mac Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Mac'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
7: Türksel gücünde. İlaç Gibi Radyo.
8: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

bir doğum günü mesajı elime ulaştı. Ankara'dan sevgili Cuma Dadak, Dadak ailesi. Buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili Cuma demiş ki eşim ve ben bugün ilk göz ağrımız olan kızımızın 22. doğum gününü kutluyoruz. Biricik kızımız Reyhan Aleyna için senden de bir isteğimiz var. Çalarsan seviniriz. Ayrıca bugün doğum günü olan bütün kralcılara da bu şarkıyı ve mesajımızı iletmiş olalım diye bir not iletmiş. Sevgili Reyhan Aleyna kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Allah nice nice sağlıklı, sıhhatli, ailesiyle, sevenleriyle beraber uzun ömürler nasip etsin. İstediğiniz şarkıyı da hazırladım. Doğum günün kutlu olsun sevgili kardeşim. Bu şarkıda ailenden sana armağan.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
0: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde bir

0: Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: yaşamını erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranız

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.
0: Afrikalı Ali.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlarımıza da göz atalım. Bu arada Instagram hesabım Afrikalı Ali. Az evvel paylaştığım bir fotoğraf var. O fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Ahmet Ortatepe iyi yayınlar dileklerini iletmiş, istek şarkısını yazmış. Aydın Erdoğan Antalya'dan çok selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı tüm dostlara gelsin. Halbi kıza da armağan olsun diye bir not iletmiş. Bir Trabzonlu olarak İstanbul'dan selamlar. Benim de bir isteğim var. Yasemin iletmiş mesajı. Karabük'ten selamlarını göndermiş. Yurda Nur. Sizden de bir şarkı istiyorum diye notunu iletmiş. Nur Saç Kaya göndermiş bir mesaj. Ben de sıradaki şarkıyı tüm kral dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesi hazır.

Bana memleket, bana su, bana tat, bana uyku, bana rüzgar gibi gelen sevgilim. Gülüşünü küçük bir çocuktan alan, yastıkta başının bıraktığı ize kurban oldu. Eser durursun hafızamda ve orada hiçbir şey yok senden önceme ve sana ait olmayan. Son hayalim, ne güzel şey seni sevmek. Elleri küçük sevgilim, ne güzel şey seni hatırlamak. Etimde soğuk, kara saplı bir bıçak gibi değil. Hasret ateşiyle dövülmüş sımsıcak bir demir gibi. Ne güzel şey düşünmek seni. Bunca kalabalıkta ve bunca yorgunluklarımın içinde.

can hasretim. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve o şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yanı çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret yaşayamam. Son sözüm, keşke bu gece bir gelincik çiçeği takabilseydim yakana Karadeniz'in bahçelerinde. En güzel bestelerimi yalnız sana söyleyebilseydim bu gece. Mehtap uyanmadan güne merhaba diyebilseydim. Okyanus kalbinde bir yelkenli gibi sarhoş olup sahillere vurabilseydim. Açmaya duran gülüm, işitiyor musun beni? Ustanın deyimiyle şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üzerine en çok titrediğim

Anası bana bir oğlancık doğurdu. Kaşsız sarı bir oğlan. Masmavi kundağında yatan bir nur topu, üç küle ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onlar. Gittiler ana sütüne bile doyanmadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada

Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Anadolu'mda. Mavi göz, kara gözlü, ela gözlü bebeklerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma bastığı zaman ben bu dünyada olmayacağım. Evet. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşeli bir beşik.

son hasretim, son söz, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım, kadınım.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İsrail küresel Sumut filosuna saldırdı. Antalya açıklarından seyrine başlayarak uluslararası sulara açılan filo Gazze kıyılarına 250 mil uzaklıkta saldırıya uğradı. Küresel Sumut filosu 54 tekne ve 400'den fazla katılımcıdan oluşuyor. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. 10 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Rasim Ozan Kütahyalı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kütahyalı ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söylemiş ve örgüt üyesi değilim demişti. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 11 milyar liraya aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 7 milyar liralık işlem hacmine sahip 50 kişi yakalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelisi aranıyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç bugün Çorlu'da son yolculuğa uğurlanıyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'ın mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir ifadesini kullandı. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ana gündem başlıkları enflasyonla mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP Genel Başkanı Özel Balıkesir mitinginde konuşurken seçim çağrısını tekrarladı. Partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin de önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa

0: yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
1: Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesi tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor. Amerikan Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye bir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak Kılıçkaya Barajı'nı doldurdu. Kontrollü su tahliyesi yapılınca Kerkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tarım alanları su altında kaldı. Bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edildi. Osmaniye Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Üçüncüsü düzenlenen festival renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Geleneksel lezzetlerden soğuk dövme çorbası 20 bin litre kapasiteli kazanda ünlü şefler tarafından hazırlandı. Ziyaretçilere ikram edildi.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,24 azalışla 14.333,66 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.000 yüzlerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 45.58, euro 53, gram altın 6.662 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 77.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Şampiyon Galatasaray Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa mağlubiyetiyle kapattı. Kasımpaşa 34. ve son hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek Süper Lig'de kalmayı başardı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi. Safi güçlü bir kadro sözü verdi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
6: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikleriniz devam ediyor. Sevgili Mehmet abi, Mehmet Sayar Gaziantep'ten çok eski dostumuzdur. Çok kıymetlidir bizler için. Bir not iletmiş, diyor ki Ali'cim, bizim kuaföre ne zaman gelsem Kral FM açık. Gaziantep'ten Yunus ve Burak kardeşlerimize ve tüm Gaziantep'lilere çalacağın şarkıyı armağan edersen seviniriz diye bir not iletmiş. Sevgili kardeşlerime ben de selamlar gönderiyorum. Kralı dinledikleri için de teşekkür ediyorum. Mete, eşimle beraber biz de her gün kraldayız. Bizim için de bir şarkı diye notunu iletmiş sevgili kardeşim. Hazırladım bu arada istediğiniz şarkıyı sevgili Mete. Ümit Besen'den gelecek. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı bana ve can yoldaşım Barış Uvalı ve çocuklarım Tutku, Nida ve torunum Marsel'e armağan olsun. İyi yayınlar. Musame Matilda. İnşallah doğru okumuşumdur isminizi. Teşekkür ediyorum bu arada. İyi yayınlar Aysel Baykan. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ali kardeşim Rize'den Osman Öksüz. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesajımız İstanbul'dan Hatice. İstek şarkısını yazmış. Giresun Doğankent'e armağan etmiş. Muhterem Pekol, o da selamlarını ileten kısa bir not göndermiş. Ve Çanakkale Bika'dan Erkan. Ben de bir istekte bulunacağım diyor. Herkese selamlar diye bir not iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Kale Kilit.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
6: Bir evim,
7: trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
12: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Arabanı arabamla, takoma, değerinde Trink Sat.
15: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurduğum olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Afrikalı Ali.

Ya Dengizek, Erzurum gelini olarak senden bir isteğim var. Tüm Dengizek ailesine armağan olsun. Sivas Şarkışa'dan iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Benim de bir isteğim var. Şimdiden teşekkürler diyor. Yıldırım Yılmaz göndermiş mesajı. Halbi Çanakkaleli İlker Bursa'dan göndermiş bu arada mesajını. Eşim Zenan Hanım'a ve tüm dinleyenlerine armağan olsun. 93'ten beri kral dinliyorum. Feyyaz Rize'den iletmiş mesajını. Asuman ve Sıla arkadaşlarım için senden bir isteğim olacak. İyi yayınlar dileklerini de iletmiş. Teşekkür ediyorum. Eyüp Erkenci mesajını iletmiş. Burak Babaoğlu çok güzel şeyler yazmış benimle alakalı. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Mersin'de 9 gün boyunca Kültür Yolu Festivali'ndeydim. Bir sonraki durağımız da Manisa olacak inşallah. Şu dakikalarda, şu günlerde daha doğrusu. Eskişehir'de Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Manisa'da da yine ben sahnede olacağım inşallah. Burak Babaoğlu'na çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Mersinli bir iş adamı. Benim de çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşimdir. Dün ailecek beraberdik. Mesut'a da buradan özel bir selamımı iletmiş olayım. Sevgili Mesut kardeşimle de dün konserde beraberdik. Evet, gelen mesajlarda yer alan bir İbrahim Erkal isteği vardı. Hazırladığım İbrahim Erkal'la devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: gitmem.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gelin.

0: Enerjiyiz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
12: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
11: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
12: Aygaz diyorum.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
15: Donuyoruz Yüksel abi.
14: Bu havada.
15: İnternette donuyoruz.
14: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
16: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
17: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızında.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.
2: Afrikalı Ali.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sağanaklar bu haftada sürecek. Bugün İstanbul ve İzmir yer yer sağanak yağışlı 20, Ankara sağanak yağışlı 19, Bursa ve Antalya hafif sağanak yağışlı 22 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yani.
1: Nasıl bir başlangıçtı bu böyle ya. Vallahi yeni haftaya kral bir yorumla dinleyicilerimizi selamladık. Radeller Ferda abimizin klas yorumlarından biriydi. Ruhumuza ilaç gibi geldi. Sevgili Afrikalı Ali'nin hemen sonrasında yeni günde yine beraberiz dostlar. Gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa her birinize selam olsun. Huzurlu bir hafta diliyorum. Müslüm Gürses, Yıllara Meydan Okuyan şarkısı. Yaranamadım. Allah Allah. Efsane sözler. İnsan bazen elinden geleni yapar ama yine de yetmez. O yüzden kıymet bilmeyene değil, huzur bulduğun yere emek vereceksin. Vallahi kim sana huzur veriyorsa ona emek vereceksin. Yoksa ömrün de ziyan olur. Gençliğin de, sağlığın da, hepsi. Açıyoruz değil mi radyomuzun sesini? Eyvallah. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Yeni F-Max sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Rösev hayat verir.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
11: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kızı insanlar da sevmeye değerdir diyenler. Sizler için yazmış olalım bu reçetemizi. Vallahi özlemişiz bu yorumu. Peki sonrasında bir kere sevmeyi çok mu gördünüz diyelim mi? Daha da derinlere inelim ya. Vallahi iyi gelecektir bu şarkıda sizlere. Bir insanın tek istediği şey sevilmekse onu da çok görmeyin be kardeşim. Vallahi yapmayın böyle şeyler. 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Paylaşımlar var. Programa başlamadan gelen güzel mesajınızı görmekteyim. Teşekkür ediyorum. Birazdan

90'lı yıllarda tabiri caizse canımızı okuyan çok şarkılar var. İşte onlardan biri, özlediğimiz seslerden biridir. Mekanlı cennet olsun Adnan Şenses. Marmara'nızı sevip de kavuşamayanlar, birbirini unutamayan ama yan yana da olamayan insanlar muhakkak ki vardır. Dünyanın en sessiz acısı da belki de budur. Kavuşmak her sevdanın kaderi değildir dostlar. Bazı aşkların payına da sadece özlemek düşüyor. Özleyenler, açın radyonuzun sesini kardeşim. Batman'dan yeter. Canımsın benim, selam olsun sana da. Mardin valiliğinden Hüseyin Esin, Şerif Karadeniz. Olduğumuzu severek dinleyen Krazur'umuzdan. Kızım Asel'e de aşılıyorum seni harbi kızdırış. Bursa Mesken'den Hacer Akpınar. Sevgiler kardeşim sana da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: avantajı sağlayın.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Tahsil Daroğlu. Tahsil Daroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

90'lı yıllarda gönlümüzü fetheden bir İbrahim Erkal klasiği, mekanı cennet olsun. Gerçekten çok severiz bu şarkıyı. Çünkü tutkuyla sevenlerin duygularına tercüman olan çok böyle iddialı bir şarkı. O yıllardan bu zamana kadar da yine aynı hazda, yine aynı lezzette dinlemeye devam ediyoruz. İşte yürekten, gönülden, tutkuyla sevenler bilirler ki öyle bir bağ olur ki aralarında ne mesafe koparabilir ne de zaman unutturabilir. Gerçekten seven insan bir hevesle değil, yüreğiyle sever. İşte yüreğiyle sevenler, aşkını kalbine kazıyanlar, yollara yazanlar. Müthiş bir klasik daha paylaşacağız. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum.
1: Evet sevgili Kaptan Şener, söz sende kardeşim. Aklımda bir tek. Konya'da şu anda. Sevgili kaptan.
2: Sevgili Harbi, selamlar olsun. Hepimize çok güzel bir hafta olsun diyelim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın arifesinde bugün Konya'dan sizlere sesleniyoruz. Selam olsun kralcılarımıza. Yeni hafta hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin diyelim. Biliyorsunuz Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'leriyle Türkiye yollarında kaptanlarımızın ayağına kadar gidiyoruz. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla yola çıktık. Türkiye'mizin birçok coğrafyasında, birçok şehrimizde kaptanlarımızla buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün Konya'dayız. Sevgili kralcıları hatırlatalım. Konya'daki kralcılar, Konya'daki uzun yol kaptanları, nakliyeciler sitesindeyiz şu anda. Yenilenmiş F-Max'ler şu anda görücüye çıkmış vaziyette. Kaptanlar bir yandan da araçların deneme sürüşlerini yapıyorlar. Araçları yakından tanıma şansı buluyorlar. Yenilenmiş F-Max'ler hemen yanı başımızda, bizim stüdyomuzun önünde birkaç hatta. Evet sevgili kralcılara buradan selam olsun. Konya'daki canlara da selamlarımızı iletelim. Hatırlatalım, bizler Konya'dayız. Bulutlu, böyle hafiften rüzgarlı bir Konya gününden hepinize selam olsun diyelim. Nakliyeciler sitesinden siz güzel yüreklere selamlar. Sana da iyi programlar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlantıda olacağız. Şarkılarımız bu ortamda bulunan güzel yüreklere armağan olsun.
1: Eyvallah kardeşim, eksik olma. Sevgili Kaptan Şener F-Max sponsorluğunda Türkiye'nin dört bir yanına dolaşıyor maşallah. Kaptanımıza da güzel bakıyorlar kralcılarımız. Konya'ya gitmişken bir etli ekmek de yer herhalde, değil mi? Bulutlu bir hava varmış haliyle tabii ki. Şarkılarda havanızın ruhuna yakışır bir şekilde olacaktır. Nakliciler sitesinde sevgili Kaptan Şener'i Konya'da yalnız bırakmayın dostlar. Birazdan tekrar kendisine bağlanacağız.

gidenlere selam olsun diyelim. Gidenlerin peşine de düşmeyelim dostlar. Çünkü kalmak isteyen insan bahane değil, bir şekilde yol buluyor. Gerçekten seven biri sizi kaybetmeyi göze alamaz. Öyle değil mi sevgili Ferdaneciğim? Üsküp'ten Kırklar elinden bizi dinleyen Krazur'umuzdan abisi Aytekin Çetince için bir şarkı istemiş. Bize seve seve gönderiyoruz. Konya'dan Doğan Kademe. Sevgiler kardeşim sana da. Ferdi Baba'dan birazdan etkili bir reçete yazacağım. Kahramanmaraş'a da göndereceğiz sevgili Sabri Kılıç kardeşim. Takipte kal. Gülcan Tüfekçi yoklamada yerini alan Krazur'umuzdan şarkılar şahane harbi kız demiş. Daime Topal selam olsun canım. Sana da armağan edelim bu şarkıyı. Orhan Köprü İstanbul'dan selamını göndermiş. Sevgili kardeşime de yazıyoruz reçete bize.

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönettiği var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Pilot Garaj
5: Şoför
6: Ekspertiz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Çelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Gerçek Berbaba sevenlerinin ezbere bildiği bir şarkıdır. Selvi Nur 13 yaşındaymışsın. Geçmiş olsun güzelim. Bugün okula gidememiş, bir reçete yazalım ona da. Şifa olsun. Bol bol dinlen. Annecini bir tarhana çorbası yapsın sana, bol sarımsaklı. Su da tüket, tamam mı? Bol su. Canımsın, öpüyorum yanaklarından. Muhterem ablacığım. Sevgiler sana da. İzmir'den Terziye Gökalp eşi İslim'e armağan ediyor. Oğulları Alptuğ ve Gürtuğ da unutulmuş. Otobüs kaptanlarımız var Kumluca'dan. Yollarınız açık olsun canlar. 33 BN R09.

0: Allah Allah.
1: Sensin gönlüm yasın.
0: Birazdan bir imparator yorumu paylaşacağız. Seni yakacaklar. Ama öncesinde sevgili Kaptan Şener. Söz sende kardeşim, Konya'da nakliciler sitesinde. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
2: Yolculuk seyir devam ediyor. Bizler Konya'dan siz güzel yüreklere seslenmeye devam ediyoruz. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla Türkiye yollarında siz güzel yüreklerle uzun yol kaptanlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün Konya'dayız sevgili kralcılar. Nakliyeciler sitesindeyiz ve Kaptanlar Uzun Yol Kaptanları organizasyonumuzda yarışmalar düzenleniyor. Hediyeler kazanan güzel yürekler var. Gözlükten yeleğe, şapkadan powerbank'e, kaptanlarımın işine yarayacak uzun yolda onlar için çok kıymetli olan termoslar gibi böyle güzel hediyeler var. Ve Ford Trucks ailesi yarışmalar sonucunda buraya gelen bütün kaptanlarımıza hediyelerini takdim ediyorlar. Şimdi İlhan Kaptan'la dün Mersin'den yola çıktık. İlhan Kaptan yolda mola vermiş. Mola sırasında da yine bizim stüdyoyu gören uzun yol kaptanlarımız hemen sohbete başlamışlar. Yolda beni aradılar. Biraz telefonda da konuştuk. Buradan bir selam göndereceğime söz vermiştim. Şu anda bizleri dinliyorlardır. Bir selam olsun diyelim. Araçlarında seyir halinde olan Yunus Emre Sakar'a, Adıyaman Öz Dicle grubuna bir selam olsun diyelim. Murat Atlı'ya bir selamlarımızı gönderelim. Onların tabiriyle adamın dibisin. Eyvallah. Yüreklerinize sağlık. İyi yolculuklar olsun kaptanlarım. Bulunduğumuz ortamda da yine nakliyeciler sitesindeyiz. Birçok firma da ziyaretimize geldi. Sağ olsunlar. Bizleri böyle çaya kahveye davet ediyorlar. Fırsat buldukça da uğramaya çalışıyoruz. Sevgili Harbi, kral ailesi hep söylüyorum çok büyük bir aile. Yani o kadar geniş, o kadar büyük bir aileyiz ki Türkiye'nin ya da dünyanın herhangi bir yerinde kral ailesinden bir yürekle karşılaşmamak içten bile değil. Güzel yürekler, iyi ki varlar, iyi ki Kral FM var diyelim değil mi? Evet, Kaptanlar Kulübü senin şehrinde diyerek bizler yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugün Konya'dayız sevgili kralcılar, nakliyeciler sitesinde Konya'daki kralcılarımız ve uzun yol kaptanlarıyla bir arada olmaya devam ediyoruz. Saat 16'ya kadar canlı yayınlarımızda ara ara böyle sizlerle paylaşacağız bulunduğumuz atmosferi. Seni yavaş yavaş uğurlayacağız. Biraz sonra Atan'ın saatinde de yine misafir olacağız. Konya'dan tüm kralcılara tekrar selam olsun diyelim.
0: Eyvallah kardeşim. Nakliyeciler sitesinde sevgili Kaptan Şener'i bulabilirsiniz. Oradan yayını gerçekleştiriyor. Yoldaşlarımız onu yalnız bırakmıyorlar. Teşekkür ediyoruz Konya'ya. Eyvallah. Gaziantep'ten sevgicim, canım benim. O da demiş ki, bir kız çok sevdiğim eşim biricik aşkım Nuri, göğe bakan için bir şarkı istiyorum, onu sevmenin bedelini ağır ödüyorum demiş. Enişteciğim neden böyle şeyler yapıyorsun? Allah Allah. Bugün canı yakan şey yarın kimin ne kadar değer vereceğini öğretir. Güzel kardeşim, yüreği temiz olan, gerçekten gönülden seven, kaybetmiş gibi gözükse de elinde sonunda vicdanı olan, vicdanı rahat olan hep kendisidir. Senin de öyle olacak her zaman.

Acımasız şarkılardan biridir. İmparatorluk programımızı ağırladık. Almanya'dan Adanalı Zeliha. Sen Ferdi Tayfur Çalıcı'ya gidiyorum. Çok eskilere sonra akşam senin sayfanda geziniyorum demiş. Sayfamızda Instagram sayfamız tabii ki. Kral FM Harbi. Kral FM Harbi Instagram adresi. Vallahi devamı orada. Sonra bir bakıyorum diyor Ferdi Tayfur şarkılarıyla. Geceyi sabah etmişiz. Canımsın benim ya, eksik olma. Vallahi bu aralar bayağı bir paylaşımlarımız var. Desteğiniz de o biçim. Teşekkür ediyorum her birinize.

attı kader ya. İşte böyle canlar. Bu arada Instagram'dan bazen böyle yorumlara bakıyorum. Hemen hemen bütün yorumları da cevaplandırıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü kıymetlisiniz benim için. Bana değer veriyorsunuz. Karşılığı da olmalı tabii. Bazıları

0: FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
7: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444

0: 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi düşünen
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
7: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
8: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Hoş geldi, sefalar getirdi. İki gündür göremeyince bir değişik oluyor bana Ata abi. Sanki aylardır görmüyormuşum gibi hissediyorum seni ya. Yemin ediyorum. Ata abimi severim. Benim için kıymetlidir. O da bana kıymet verir. Aramızı kimse bozamaz. Tabii ya, taklitlerimizden sakının efendim yani. Taklitlerimiz olmasa biz üzülmeyiz. Tabii ki iyi bir şeyler yapıyoruz ki. Seviliyoruz ki demek ki. Böyle bir şey düşünüyorlar ama yılların emeği var yani. Değil mi? Yıllardır bu işin içerisindeyiz. Ata abicim diyorlar ki bana işte Instagram'dan yazıyorlar. Ya biz yaşlandık. Sen hala gençsin. Ne oluyor sana harbi kız diyorlar. Ben de diyorum ki bu şarkılar benim hücrelerim yeniliyor yani. Şimdi 5 kuruş para almadan düşünsene. Harcamadan daha doğrusu gençlik yıllarımızı gidiyoruz. Anılarımız, hatıralarımız, güzel anıları düşünüyoruz. O bizim ruhumuzu dinçlendiriyor. Ata abim de öyle bak. Valla hiç yaşlanmıyor Ata abim. Maşallah var. Yani.
1: Bazen diyoruz hani bu şarkıyla bazıları böyle işte hüzünlü. Biz tam tersi.
0: Yok abi. Ben yani Ata abim de öyle. Ne zaman görsem onu bu şarkılarla ne yüzünü coşuyor adam ya. Coşuyor. Harbiden ben de öyleyim. Ortak özelliğimiz. Gop gopuz yani bu şarkılarla. Eyvallah. Peki. Ziyafet devam ediyor. Bir yerlere ayrılmayın. Zaten mesajlar gelmiş. Listeler hazır. O halde açın radyonuzun sesi birazcık daha. At abim birazdan kral şarkılarla yayında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: 18 Mayıs Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Doğu Akdeniz yine hareketli. Gazze'deki ablukayı kırmak ve yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail iki savaş gemisiyle müdahale etti. 100 kişinin alıkonulduğu bilgisi var. Aralarında 28 Türk aktivist de bulunuyor. 23 tekneyle irtibatın koptuğu duyuruldu. Sumut filosunda olan isimlerden biri de Hak İş Başkanı Mahmut Arslan. Tekneyle iletişim kurmak zor çünkü jammerlarla sinyal kesiliyor. Arslan, İsrail'in müdahale ettiği filoda neler yaşandığını anlatan bir kayıt paylaştı.
5: Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemirlerle iletişimimizi kestiler. Şu anda tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle beraber her türlü saldırıya karşı hazır ve bu istikamette inşallah Gazze'ye yürüyüşümüz, Gazze'ye istikametimiz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze'li kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgiler şu anda Kıbrıs yakınlarında uluslararası sularda Siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah.
4: Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehit polis memuru Emrah Koç'un cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler de öğle namazı sonrası Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 154 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklandı. Bunun yanında Antalya ve Mersin'den de yasa dışı bahis operasyonu haberleri var. Antalya merkezli 20 ilde toplam 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 7 milyar liralık işlem hacmini yöneten 50 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon geldi. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli aranıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir mitinginde erken seçim çağrısını tekrarladı. Partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin de önemli bir mesaj verdi.
6: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri. Hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
4: Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la ilgili de parti değiştireceği iddiaları vardı. Akın iddiaları yalanladı, CHP'liyim dedi. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlıkları Orta Doğu'daki gelişmeler, enflasyonla mücadele ve terörsüz Türkiye süreci olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesinde tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor.
3: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da haftaya %0,24 azalışla başlayan BIST endeksi şu dakikalarda 14.000'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 45.58, euro 53, gram altın 6.650 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz umranın.
1: Renault Expertise spor haberlerini sunar.
4: Spor. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor'da küme düştü. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi. Güçlü bir kadro sözü verdi. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanaklar şiddetini artırıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.
12: Atadan müzik ziyafeti.
13: Evet, spor haberlerine, spor bültenimize yetişmemiş anladığım kadarıyla ama ben son dakika haberi olarak iletmiş olayım, duyurmuş olayım. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bir son dakika gelişmesi olarak duyurmuş olayım. Benim de beklediğim bir sonuçtu. Bu süreçte de yine çok memnun kalmadım ben açıkçası Sergen'den. Beşiktaş adına hayırlı olsun diyelim.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun. Saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Yolun çarpıklığını arzu etmeyin diyen hüküm ve hikmet sahibi, tüm kainatın sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atada müzik ziyafeti başladı.

0: Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
5: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: Trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Setur Yaz Show! Sonunda yaz geliyor, Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hepedim. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinin.

0: ve Süpermart 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

Söz hakkı verelim, kulak verelim bakalım. Bugün neler aktaracak bizlere yine Kaptan Şender'imiz. Ford Trucks FMX'e yollarda. Konya Nakliyeciler sitesindeymiş, Konya'daymış. Mevlana diyarındaymış. Selamlar olsun Konya.

0: Sevgili Ata, hoş geldin, sefalar getirdin. Konya'dan sana da selam olsun diyelim. İyi programlar dileklerimizi iletelim. Mikrofonu teslim aldın. Şimdi biz de arada böyle seninle birlikte seslenmeye devam edeceğiz. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla Türkiye yollarında uzun yol kaptanlarımızla Ford Trucks ailesinin yenilenmiş F-Max'lerini tanıtmaya devam ediyoruz. Kaptanlarımıza görücüye çıkardı Ford Trucks ailesi yeni F-Max'i ve uzun yol kaptanları Ford Trucks'ı henüz kullanmamış olanlar ya da önceki versiyonlarını kullananlar yenilenmiş F-Max'i test sürüşüne çıkıp deneyimleme şansına sahip oluyorlar. Konya'dakiler iyi bilir ya da nakliyeciler iyi bilir. Konya'da nakliyeciler sitesindeyiz şu anda. Oldukça kalabalık bir organizasyondan selam olsun diyelim. Tabii böyle yola gidecek olan kaptanlarımız da oluyor. Zamanla yarışıyorlar. Söz verdim, birkaç selamım olacaktı. Şu anda yola çıktı. Malatya istikametinde seyir halinde. Kazım Kurtalan kaptana bir selam gönderelim. Şarkılarımızı armağan edelim. Tüm uzun yol kaptanlarına şarkı benden armağan olsun dedi. Sıradaki şarkıyı armağan edersen seviniriz. Yine Tural Gündoğan kaptanımız da bizleri dinliyordu. Konya'dan çıktım abi dedi. İstanbul istikametine seyir halindeyim. 15. yılım dedi. Daha nice kilometreler ve yıllar kazasız belasız geçsin diyelim. Uzun yol kaptanımıza da şarkılarımızı armağan edelim. Ayrıca başkentten sevgili dostlarım Ömer ve Funda çifti takipteler. Vallahi sayende bütün Türkiye'yi gezdik dediler. Selam olsun diyeyim. İnşallah Konya organizasyonumuzdan sonra ben yola çıkıyorum. Başkent'te bir araya geleceğiz. Onlara da bir selam göndermiş olayım. Evet sevgili Ata, bizler Konya'dayız. Nakliyeciler sitesindeyiz. Ford Trucks'ın yenilenmiş F-Max'lerini, yeni tırları burada uzun yol kaptanlarımızın görme şansı var. Hatta direksiyona geçip şöyle ben de bir bakayım nasıl gidiyor bu araç, ne gibi değişiklikler yapılmış, yakından göreyim diyen kaptanlarımızı da bekliyoruz diyelim. İlerleyen dakikalarda tekrar bağlantıda olacağız.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Rahmetli Bergen ne diyor? Ömür biter, aşk biter, yollar bitmez. Yollar, yollar, yollarda kim sevenlerimize selam olsun dedik. Kaptanımızın o güzel sohbetin hemen ardından geldi bu güzel rahmetli İbrahim Erkal yorumu.

Selamünaleyküm At abi demiş Ankara'dan. Ayhan aleyküm selam Ayhan demiş ki Beşiktaş Sergen'i gönderdiğine pişman olur demiş. Hiç zannetmiyorum Ayhan. Sergen yorumculuğunda iyiydi ama teknik adamlığında biraz etkisizdi diyebiliriz. Daha etkili olmalıydı. Tamam, çok hakkımız yendi, kabul ediyorum ama daha iyi futbol oynatarak o haksızlıklara dik durması lazımdı. Yense de yenise de önemli değildi ama biraz seyretti gibi. Yani severim kendisini ama yok abi. Buraya kadarmış. Alana'dan Fatih. Neyse, detaya girmeyeyim ben. Çünkü kupa maçından hala kızgınlığım var. Yani onu almamız lazımdı. Orada yürümemiz lazımdı. En kötü. Finale oynamamız lazımdı. Diyarbakır'dan Sultan. Murat Yılmaz. Üçlük demiş. Gaziantep'ten İrfan. Arkadaşlar ve kaptan Ahmet Kaya Bey ile dinliyoruz denmiş.

Hakkı Bulut'un o güzel yorumdan geldi. Serkan Yılmaz kurtulduk bu adamdan demiş. Böyle diyenler de var. Antalya'dan Nesrin, Cengiz Kurtoğlu'ndan sevdiklerine. Gaziantep'ten Kasap Gani. Halfen Mehmet, kardeşim Yunus ve diğer kardeşim Yusuf'a demiş. İzmit Akmeşe'den Gökmen. Yolların fedaisi Ercan Özmen abime ve tüm Kocaeli sporlulara demiş. Belçika'dan Ramazan Şimşek. Arkadaşı Tugay'a, Ferdi Baba'dan. Avusturya'dan Sezgin, eşinin doğum günü kutladığını belirtmiş Atilla Kaya'dan. Kıbrıs'tan İbrahim arkadaşları, Ramazan ve Suat'a. İki telliden Yücel 16.30 için demiş.

0: kaybettim.
1: İzmir'den Ramazan Asil Türk mobilyada çalışırken dinliyoruz demiş Murat Ateş Ustama ve Yozgatlılara Mustafa Yıldız Doğan'dan denmiş. Fethiye'den Hasan Argıç Çağatay Hatipoğulları'na ve tüm kral ailesine denmiş. Necla otobüsteyim diyor Diyarbakır. T4C 25 koğuştan bulunan oğlum Mehmet'e.

Konya'dan Mehmet. Gaziantep'ten Emin Arslan. Şoförümüz Erol dayıma diyor.

0: saatte Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için...

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Tatil hayalleriyle iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: kalitesi, bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. FMAX'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

Yanında sevenlerimiz var. Bakalım neler neler konuşmuşlar sevenlerimizle sevgili Kaptan Şenlerimiz.

0: Evet sevgili Ata, çok güzel bir organizasyona imza attık. Bugün Konya'daydık. Fortrax ailesiyle birlikte Kaptanlar Kulübü senin şehrinde sloganıyla Türkiye yollarında olmaya devam ediyoruz. Yeni F-Max'leri uzun yol kaptanlarımıza tanıtıyoruz. Tabii kaptanlarımız misafir oluyorlar, stüdyomuza geliyorlar ama aynı zamanda kralcılarımız da yalnız bırakmıyorlar. Çok yine böyle yıllardır takip eden eski kralcılarımızdan bir tanesi sevgili Furkan stüdyomuza geldi. Hoş geldin Furkan'ım.
1: Hoş bulduk abi.
0: Furkan soy isim neydi?
1: Tarhan.
0: Furkan Tarhan. Furkan'ım aracında dinliyormuş bizi.
1: Evet her ne zaman yapıyorsun? Dinliyorum. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Valla iyiyiz, sizleri gördük daha iyi olduk.
1: Allah razı olsun. Çok
0: ne işte meşgulüz?
1: Şoförlük yapıyorum, toptancılık yapıyorum.
0: Ha, tamam sen de yabancı değilsin sektörü.
1: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
0: Şu anda ne kullanıyorsun?
1: Küçük araç kullanıyorum.
0: Küçük araç kullanıyorsun. Evet, küçük araç. Eyvallah. İyi yolculukların olsun. Allah kazasız olsun, belasız. Şehir içi mi genelde?
1: Şehir içindeyim.
0: Eyvallah. İlerleyen dönemlerde var mı böyle uzun yol kaptanlığı?
1: İnşallah, inşallah
0: gibi
1: yapmayı düşünüyorum kaptanım. İnşallah, Allah razı olsun.
0: Aramızda kalsın, göbek de hazırlanmış
1: sanki. Evet, göbek de hazır, teşekkürler, sağ olasın.
0: Eyvallah. Konya'da bizleri çok güzel ağırladınız, çok teşekkür ediyoruz.
1: Allah razı olsun, her zaman bekliyoruz, kapımız her zaman açık.
0: Allah razı
1: olsun.
0: Allah size
1: Konya, de razı olsun.
0: Konya bizi çok seviyor. Konya'daki kralcılarımız çok yakinen seviyoruz, takip ediyor, farkındayız. Ayrıca bütün kralcılarımıza da buradan bir selam göndermiş olalım. Senin selamın var mı?
1: Öncelikle aileme selam söylüyorum. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar, saygılar diyorum.
0: Eyvallah. Sevgili Ata, işte Konya'daki kralcılarımızdan bir tanesi yine ziyaretimize gelmişti. Uzun yol kaptanlarımız da bizlerle birlikte oluyor ama her gittiğimiz coğrafyada kralcılar da bizleri yalnız bırakmıyor. Sana da selam olsun diyelim. Bugün etkinliğimizi Konya'da tamamlıyoruz ve yavaş yavaş yollara çıkacağız. Ne yapıyoruz? Konya'dan sonraki istikamet Ankara. Başkent'e geçiyoruz. Evet, 20'sinde başkentte olacağız. Yine nakliyeciler sitesinde Ankara yurt içi lojistik üstünde olacağız. Sevgili kralcılara ve uzun yol kaptanlarımızı hatırlatmış olalım. Fortrax ailesiyle birlikte yenilenmiş F-Max'leri uzun yol kaptanlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. 20 Mayıs Ankara yurt içi lojistik üstünde yine buluşacağız. Şimdi mikrofon tekrar sende.

0: Düğün sevenlerimize selamlarımızı ilet. Yarın yine görüşürüz inşallah. Malatya'dan Azizcan Özaslan, Kırşehir Cezaevindeki amcası için demiş. Pardon, babası Vahap Özaslan'a. Konya'dan Ali, sürekli dinliyorum demiş Konya sporlulara. Nuran, selamlar abim demiş. 30 yıl devirdim diyor. 30 yıldır kral dinlediğini belirtmiş, eyvallah. İmparatordan bir şarkı. Kayseri'den Dadaş Veli Üçlük demiş.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: F-Max Kaptanlar Kulübü'nü sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
1: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini İstanbul'da kabul etti. Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu kazanan Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti. MotoGP'de Katalunya Grand Prix'sine kazalar damga vurdu. 12. turdaki kazada Alex Marquez'in köprücük kemiği kırıldı. Toprak Razgatlıoğlu ise 15. olarak tamamladığı günde lastik basıncı nedeniyle bir sıra ceza aldı ve puanı kaçırdı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: saç bağı.
1: İkinci saatimizdeyiz. Küçükçekmece'den Gürhan Irmak, çanta atölyesine çalışan Yozgatlı Yahya Şeref ekmek bulamazken Kıvırcık Ali'den şarkısını istemiş. Eyvallah. Tekirdağ Süleyman Paşa'dan Fahri, Asi Müdire Hanım'a, Yasemin Hoca'ya denmiş. Konya Meram'dan babam Süleyman Özer ediyor. Kim demiş? Bir sevenimiz ismini göremedim. Samsun'dan Fatoş Salman yayınlar dilemiş. Sivas'tan Eymen. Bursa'dan Hasan Bozoğlan. Gaziantep'te bulunan Bozoğlan ailesine. Eşi Ayfer, kızı Sıla ve Zeynep'e. Kocaeli'de dinliyorum demiş. İş makinesi operatörüyüm diyor. Tüm operatör arkadaşları demiş Azat. Mahmut Bey'den güvenlik görevlisi Emrullah, Bergen'den aileme ve kendisine. Sırbistan'dan Serkan, Hüseyin Altın'dan tüm dostlara. Çağlayan'dan Mehmet, Kartal'dan Gökhan, Ümit Usta, eşi Tuğba Soy U.

Nasıl güzel bir şarkıdır. Malatya'dan Ramazan. Burak Gürsul kardeşime demiş. Hasan Barış Taha'ya diyor. Hülya Kaya'ya denmiş. Osman Kaya İstanbul'dan. 18 yıl oldu diyor. Evlilik yıl dönümümüz denmiş. Nice yıllar inşallah. Bu arada üçlük için bir tane mesajım var. Diğer üçlüklere onay veremedim, haberiniz olsun. Osman Usta Çanta'dan, çalışma arkadaşlarına, Ali Çöğe ve Kral çalışanlarına demiş İzmir'den.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

En büyük asker bizim asker. En büyük polis bizim polisimiz. Polis teşkilatımıza da selam olsun. İki tane şehitimiz vardı Tekirdağ'da. Onları da rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatana, millete, emeği, hizmeti geçen herkesten Allah razı olsun. Vatanımıza göz dikenlere de Allah fırsat vermesin. Hesaplarını, planlarını, oyunlarını başlarına çalsın. Vatanımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Bursa'dan Sönmez selam olsun demiş. Adıyaman Besni'den Mehmet Efe selamlarını göndermiş. Ankara'dan Kombici Halil. Elbet.

0: sonrası için bir mesaj ona vermiştim. Hatta abi hayırlı yayınlar. Çok yoğun çalışıyoruz, senin yayını bekliyoruz demiş İzmir'den Feride.
1: Elbet Türk'ün özgürlüğü benim.
0: 4.5 sonrası şarkısına Sezen Aksu'dan sevenlerime ve mesai arkadaşlarıma bir de sana demiş.
1: Ne yanım ne gardiyan.
0: Eyvallah Feride'ye ve arkadaşlarına kolay gelsin diyerek.
1: Yalnız sen.
0: Takipte olun birazdan 16.30 ufak reklamı sonrası. Minik Serçemizin güzel bir şarkısını dinleyeceksiniz. Şu ana kadar üçlük için onay veremedim. Herhalde birazdan ben gerçekleştireceğim gibi gözüküyor. Bugün şarkılar hep aynı gidilmiş. Ankara'dan Suat. Fanatik Fenerbahçelilere. Yeşim. Moralim bozuk demiş. Üçlük demiş ama onaylayamadık. İnşallah şarkılarımız iyi gelir, moraline diyelim.

Tekirdağ Çorlu'dan güvenlik görevlisi Murat, Çorlu'daki polis şehitlerimiz için diyor. İşte. Ankara'dan Orhan, PTT'ci arkadaşlarım İsa ve Açelya Hanım'a. İşte. Antalya'dan Serkan Üçlük demişti. Emre Çiller, Fethiye'de cami şantiyesinde çalışıyoruz. Yanımdaki ustalarım Sarı Orhan, Kara Hüseyin ve Uzun Onur ustama. Orhan Baba'dan denmiş. Ankara'dan Ahmet Abbas Üçlük demişti. Sakarya'dan Melike. Manisa Kula'dan Halil, Halil Tamburacı. Şişli'den Neşe Gül. Eyvallah. Üçlük benden ve şimdi üçlük zamanı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçık hocam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de

0: Selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Opet doldur kazanla, doldurdukça kazanma dönüşü.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok.
3: Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon
5: 1. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

0: sensiz dur.
1: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Tekirdağ Çorlu'da uğradıkları silahlı saldırıda şehit olan iki polisimize veda günüydü bugün. Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Erkan Tütüncüler Çorlu'da, Emrah Koç'sa memleketi Van'da toprağa verildi. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ana gündem başlıkları enflasyonla mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Konuşmasında ekonomi gündemine değinen Erdoğan, ekonomi göstergelerden ibaret değildir dedi. Fırsatçı bir fiyatlamayla karşı karşıyayız, orantısız artışa karşı gerekli tedbirleri alıyoruz dedi.
5: İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna İsrail 2 savaş gemisiyle müdahale etti. 28 Türk aktivistin de olduğu 100 kişi alıkonuldu, 23 tekneyle irtibat koptu. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek ek ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü iddia etmişti. Böceğin parayı teslim ettiğini söylediği kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon geldi. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli aranıyor. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonundaysa 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 50 kişi yakalandı. Şansa kalmaz
6: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi. Güçlü bir kadro sözü verdi. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. Şansa kalmaz işimiz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
11: ETS sizin için seçti.
12: Katan Şener.
13: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili Ata. Teşekkür ettik, uğurladık Atayı ve mikrofonu teslim aldık. Konya'dan hepinize selam olsun diyelim. 18 Mayıs 2026 günlerden pazartesi. Günü hep birlikte akşama kavuşturacağız sevgili kralcılarla birlikte. 2 saatlik güzel bir yolculuğumuz gerçekleşecek. Müzik yolculuğumuz sırasında bugün Konya'dan sesleneceğiz dostlarımıza. Yollarda olmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Ford Trucks ailesiyle birlikte Türkiye yollarında yeni F-Max'i tanıtmaya devam ediyorduk. Bizler sevgili İlhan Kaptan'la birlikte yürüyen stüdyomuzla Türkiye yollarındayız. Bugün Konya'dayız sevgili kralcılar. Etkinliğimizi gerçekleştirdik. Şimdi bizim kendi yayın vaktimiz. Dostlar, yeni hafta hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin diyelim. Birçok bölgemizde rahmet var, yani yağış var. Aman dikkat diyelim, tedbirli olalım. Meteorolojik uyarıları dikkate alalım. Afetsiz, problemsiz, sorunsuz geçsin diyelim. Toprak da beslendi, güzel beslendi vallahi, ne güzel ya. Doğa beslendikçe çok mutlu oluyoruz da. Evet, bu arada dün maalesef acı bir haber vardı. İki emniyet mensubumuz Çorlu'da girmiş oldukları çatışma sonucu şehit oldu. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Tüm emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletelim. Tabii ki başta kıymetli aileleri olmak üzere. İşte hep söylüyorum ya, kahramanlarımız diye. Gerçekten aman dediğimizde yetişenler, iyi ki varsınız, ayağınıza taş değmesin diyelim. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir daha böyle acı haberler duymamak temennisiyle bir kez daha kederli ailelerine sabır dileklerimizi iletelim. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz başlıyor. Saatler 19'u gösterinceye dek, sevgili Melih burada oluncaya dek huzurlarınızdayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun, şarkıları paylaşmaya başlayalım.

0: Kitakü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
3: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
9: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirine...

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh kılçık

0: Erciyes.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: İlaç gibi radyo.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. 20 Mayıs'ta Ankara Yurt İçi Lojistik Üssü'nde, 22 Mayıs'ta İzmir Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. Kralcılarımızla birlikteyiz ve şarkıları paylaşırken iletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesaj bölümünden mesajlarını ulaştırabilirler. Vakit kaybetmeden sevgili kralcılara şöyle bir dönelim. Kimler bizleri dinliyor, nerelerden takipte, ilk mesajları dillendirmeye çalışalım. Cengiz Han selamı olsun diyelim. Vallahi yorum yapmış. Kaptan vardınız mı Hindistan'a demiş. Herhalde yayınları çok iyi takip etmiyor. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Konya'ya vardık. Buradan da başkent istikametine devam edeceğiz. Kolay gelsin dileklerini iletmiş, sağ olsun. Ümit Çetindaş selamünaleyküm Şener abi demiş. Nasılsın? Bir şarkı mümkünse diyor. Eşim ve oğlum için kolay gelsin abi demiş. İyi yolculuklar olsun diyelim. Yine etkinliklerde bir araya geldiğimiz güzel yüreklerden biriydi. Ayten Telmi Adana'da yine Ayten ablamız, o da ziyaretimize gelmişti. Kaptanım hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun hepimize. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarım. Gidememek bazen bir şehrin ortasında kalmaktır diyor. Ne el uzatır sana ne de sesin yetişir. Bazı vedalar sessizdir ama ömrü boyunca içinde yankılanır. Seni seviyoruz, yolun açık olsun. Adana'dan saygılar selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'ya da selamlarımızı iletelim Ayten ablamıza. Yüreğine sağlık diyelim. Yine bizleri dinleyen güzel yüreklerden Tarık Tokses galiba, sanatçımız mı? O klibini göndermiş. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyordu. Mevlana sözü göndermiş. Sevgi ve merhamet insanın içinde bir nehirdir. Ne kadar güçlü akarsa içinde kötülük tutunamaz diyor. Güzel yüreklim Kaptan Şener, yeni hafta yine acı başladı maalesef. Dün Tekirdağ Çorlu'da iki polisimiz şehit olmuştu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve Türkiye'me başsağlığı dileklerimle, mekanları cennet olsun, sabırlar diliyorum demiş o da. Konya'da Mevlana şehrindesin. Keyifli yayınların olsun. Sevgiler, kendine iyi bak demiş. Çok teşekkür ediyorum. Aynen, yayının başında da dile getirmiştim. Bütün emniyet teşkilatımıza ve tabii ki emniyet mensuplarımızın kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletelim. Gülnaz Gelir takipteydi. Selamlar olsun diyelim. Kayserimiz yine bizleri dinliyor. Nilgün Güllüoğlu krallar demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Sevgili Afrikalı Ali ile Mersin'de bir aradaydık. Ve bir fotoğraf karesi paylaşmıştık İlan Kaptan, Afrikalı ve ben. Onun altına gelen yorumlar da var, sağ olsunlar. Gönül Erdem yine bizleri dinleyen güzel yüreklerdendi. Şarkılarımızı armağan edelim. İlk mesajlarımızı böylelikle dillendirmiş olalım. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

0: Flaş gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
4: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük

0: hesapta dursun dedim.
1: Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
3: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın.

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç Gibi Radyo.

Yolculuğumuz seyrimizde ilk saatin sonuna geldik. Sevgili kralcılarla birlikte şarkılarımızı paylaşırken ilk saatimizi bu güzel şarkılarla bir uğurlayalım canlar. Saat başı biliyorsunuz 18'de ana haber bülteni var. Günün gelişen haberlerini bir alalım. Hem yakın coğrafyamızda olup bitenler, dünyamızda ve ülkemizde olup bitenleri haber merkezimiz aktarsınlar. Bir de tabii hava durumu var. Birçok bölgede yağış var. Önümüzdeki günler yağış durumu ne olacak? Yine bültenimizde takip edelim. İkinci saatte şarkılarımla, sohbetimle Konya'dan gerçekleştirdiğimiz yayınımıza devam edeceğiz. Alemin Kralı'ndan ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 18 Mayıs Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masada enflasyonla mücadele, Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci başlıkları var. Öncesinde Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Ekonomiye dair mesajlar verdi.
5: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından basın mensuplarına konuştu. Gençlere yönelik yeni projelerini anlatan Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
6: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerini açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Abdullah Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz partisinden istifa etti. İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddia ve beklentiyi ortaya koyamadığını söyledi. Bu istifayla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline karşı yürütmeyi durdurma talebine bir ret kararı daha çıktı. Daha önce İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesinin ardından istinafa taşınan dosyada yine karar değişmedi. İmamoğlu'nun avukatları 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunacak. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek, ek ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü iddia etmişti. Böceğin parayı teslim ettiğini söylediği kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon düzenlendi. Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı, bir şüpheli aranıyor. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonundaysa 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 50 kişi yakalandı. Tekirdağ Çorlu'da uğradıkları silahlı saldırıda şehit olan iki polisimize veda günüydü bugün. Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Erkan Tütüncüler Çorlu'da, Emrah Koç memleketi Van'da toprağa verildi. Sınır ötesinden başlıklara uzanıyoruz. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. İki savaş gemisiyle müdahale edilen filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. İsrail askerleri 17 tekneyi alıkoydu. İsrail basını alıkonulan yaklaşık 100 aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. Aktivistler arasında 28 Türk de bulunuyor. Bazı teknelerse yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Küresel Sumut filosundan yapılan bilgilendirmeye göre 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyor. Ebola virüsü sebebiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 100'e yakın kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. Örgüt, ülkenin doğusundaki Ituri eyaletinde yaklaşık 250 vaka ve 91 ölüm bildirilen salgının tespit edilenden çok daha büyük olabileceği uyarısı yaptı. Son derece ölümcül olan Ebola virüsü bulaştığı kişilerde kanamalı ateşe yol açıyor ve bağışıklık sistemini çökertiyor. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi de sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini İstanbul'da kabul etti. Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu kazanan Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı ve önümüzdeki günlerde imza için Madrid'de olacak. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanaklar şiddetini artırıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
8: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz. Selam olsun kralcılara, selam olsun güzel yüreklere. Bültenimizin hemen sonrasında dostlarımızla şarkıları da duyguları da paylaşmaya devam edeceğiz. Konya'dan gerçekleştirdiğimiz yayınımızda ikinci saatteyiz efendim. Yollardaki canlar, büyük şehirler biraz yoğunlaşıyor trafik. Malum bir de günlerden pazartesi, hafta başlangıcı. Lütfen yoğunluk haritalarına bakın, yollara öyle çıkın. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar diliyorum. Yine bizleri dinlerken şu an mesaide olan canlar, hepinize iyi mesailer olsun. Kahramanlarımızı bugün de unutmayalım. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız, arama kurtarma ekipleri, bizim için nöbette görevde olan canlar, hepinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun diyelim. Bir kez daha emniyet mensuplarımızı yaşamdan uğurladığımız şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Tüm emniyet teşkilatımıza ve kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletelim. Şu anda bizleri dinlerken görevleri başında olanlar da var biliyorum. Her birinize vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler olsun efendim. İstirahatteki canlara da iyi bir pazartesi akşamı diyelim. Evet, Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Buyurun, şarkılar sizler için çalmaya devam ediyor.

0: İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var
3: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele Kılçık hocam.
5: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın. Bakım otopratik,
1: otopratik. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok.
4: Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de. Ne istersen Neon 1.
5: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Garaj Oto Ekspertiz. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar Baymak.com.tr'de.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımı çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
13: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
14: Kaptan Şener.
11: İlaç gibi radyo.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

İkinci saatin güzel mesajları, hemen bakalım mı dostlar nerelerden takipteymiş, dillendirmeye gayret gösterelim. Bizleri dinleyen kralcılar kimler var? Muhterem ablamız var. Hoş geldin Can kardeşim. Hayırlı haberler alacağımız, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Tekirdağ Çorlu ilçesinde şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İyi yayınlar İstanbul'dan Konya'ya. Sevgiler, selamlar. Allah'a emanet ol güzel insan demiş. Çok teşekkür ediyoruz muhterem ablamıza. Yüreğine sağlık diyelim. Nuran Hanım İzmir'den paylaşmış. Sokakları güvenli hale getirmek için canlarından vazgeçen kahramanlar. Mekanınız cennet olsun demiş. Yakınlarına sabır diliyorum. Hoş geldin kaptanın, yayınlar diliyorum. Haftaya üzücü haberle başladık. Çorlu'da kavga ihbarına giden polislerimiz zanlının açtığı ateş sonucu şehit oldular demiş. Evet, şehit polis memuru Erkan Tütüncüler ve şehit polis memuru Emrah Koç. Kederli ailelerine ve tüm emniyet teşkilatımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimizle şehitlerimizin ruhu şad olsun diyelim. Sude Naz iyi akşamlar Şener abi diyor. Balıkesir'den yazıyor. Babacım seni çok seviyorum, çok özledim. Bizler iyiyiz, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol demiş, babasına seslenmiş. Ayşe Aksoy bizleri dinliyordu. Selamlarımızı iletelim. Yine Tuğba Çalık'ın mesajı vardı. Vallahi dediğim gibi etkinliklerimiz neredeyse artık oralarda bir araya gelebiliyoruz kralcılarımızla. Keza bugün Konya'dayız mesela. Konya'da da sevgili kralcılar sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Yürüyen stüdyomuz, mobil stüdyomuza hep ziyarete geldiler, eksik olmasınlar diyelim. Recep Çevik selam olsun diyelim, hikayesi de bizleri etiketlemiş sağ olsun. Ayşe Tüzüner dinliyordu. Melih Önen Genlik'ten takipteydi. Bursa'ya Gemnevi selam olsun. Songül Özmen, Ahmet Uğuz ve Ceylin Uğuz'a selamlarımı iletebilir misiniz? Onları çok seviyorum demişti Songül Hanım. Samsun Çarşamba'dan selam iletmişti Serkan Karakelle. Selamlar olsun diyelim. Ve Ahmet Meriç sabır dileklerimizle efendim, başsağlığı dileklerimizle iletelim. Ruh şad olsun evladınızın. Yaşamın en zor bölümlerinden bir tanesi. Evlat acısı kimseye yaşatmasın diyelim değil mi? Evet, daha çok mesajınız var ama şarkıları da bekletmeyelim. Sevgili kralcılar, Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: kullanıcı ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
3: Bal bal bal bal parmak.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

0: birlikte vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Evet sevgili kralcılar, yolculuk ve seyirde artık vedaya geldik. Sevgili İlhan Kaptan ve sevgili Demirhan sağ olsunlar. Çok zor bir yayın yaptım sayelerinde. Biraz zor oldu gerçekten. Stüdyoda bir rahat vermediler. Bırak onu, kapının önüne çıkıyorlar stüdyonun hemen ön tarafında. Yani böyle bir lak lak, bir muhabbet, bir sohbet anlatamam size. Neyse, yine bu şartlar altında yayınımızı bitirdik en nihayetinde. Sonlandırdık. Konya'dan sizlere seslenmiştik. Sevgili kralcılar, Ford Trucks ailesiyle birlikte yenilenmiş F-Max'leri Türkiye yollarında tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim şimdi yolculuk vakti. Artık başkente doğru yolculuğumuza çıkacağız. İlhan Kaptan, seni burada bırakıyorum Demirhan'la birlikte. Programdan sonra istediğiniz kadar muhabbet edin. Sen hatta bir gün sonra gel. Benden hemen sonra sevgili Melih mikrofonda olacak. İstanbul stüdyomuza teslim edelim Konya'dan mikrofonumuzu. Kendisine de iyi programlar dileyelim. Bir kez daha iyi haberler aldığınız, sağlıkta, sıhhatte, huzurda ve tabii ki berekette bir hafta olsun her birimize. Yarın başkentte olacağım ve 20'sinde bir sonraki günde yine etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Başkentte yurt içi lojistik merkezinde olacağız sevgili kralcılar. Uzun yol kaptanlarımıza hatırlatmış olalım. Başkentte buluşmak dileğiyle diyelim. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Varsa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Net gündem.
4: 18 Mayıs Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Mega kentteki sürücülerimiz için bir haberle başlıyoruz Net Gündem'e. NTV Haber portalındayız. İstanbul'da 20 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanıyor. Freiburg'la Aston Villa arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle kapatılacak yollar belli oldu. Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Çırağan, Dolmabahçe, Yıldız Posta, Nüsetiye ve Süleyman Seba caddeleriyle, Şişli'de Dolmabahçe, Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar, Maçka, Bayıldım ve Mim Kemal Öke caddeleri, Beyoğlu'nda ise Galata Köprüsü ile Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tersane, Sıra Selviler, İnönü, Mete, Asker Ocağı, Dolmabahçe, Gazhane ve Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu caddelerinin maç günü saat 11'den etkinlik bitimine kadar kapalı olacağı duyuruldu. Trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak. İmamoğlu'nun diploma davasındaki yeni gelişmede NTV'de bir diğer başlık, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın reddedilmesinin ardından yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi. İmamoğlu'nun avukatları 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunabilecek. Net Gündem'de TRT Haber'e uzanıyoruz. Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Erdoğan bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık, ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk, korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik diyen Erdoğan, milli gelirimizi 1.6 trilyon dolara ulaştırdık, kişi başı gelir 18 bin dolar oldu ifadelerini kullandı. Sözcü ise İyi Parti'de istifa manşetiyle karşılıyor bizi. İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz bugün İyi Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesini ise inandığımız ilkelerle fiili gerçeklik arasındaki uyumsuzluk İyi Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır ifadeleriyle açıkladı. Beyaz'ın da istifasıyla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Sözcüde dikkat çeken bir diğer manşet, Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı, Nagihan Alçı sonunda sessizliğini bozdu. Yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamaları kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturma dosyasında eski eşi Nagihan Alçı ile ortak hesaplara ait para hareketlerinin de incelendiği öne sürüldü. İddiaların ardından Alçı'dan açıklama geldi. Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Para hiçbir zaman benim elime geçmedi. Ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı. Ben Rasim'den hiç para almadım. Çocuklar için çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum ifadelerini kullandı Nagihan Alçı. Habertürk'e bakalım, yargıdan bir manşet var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihalede usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Koloni İnşaat Firması yetkilisi İsmail Kurtuluş'a ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Milliyete uzanalım. Son dakika gelişmesi olarak Mersin'de silahlı saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı yazıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle saldırı düzenleyen bir şüpheli farklı yerlerde şu ana kadar 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarılmış. Net gündemi bugün spordan bir manşetle noktalıyoruz. Sondakika.com'dayız. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bugün sona erdi. Dikkatler yeni teknik direktöre çevrildi. Başkan Serdal Adalı adı gündeme gelen Şenol Güneş için çok severim ama çalışmayı düşünmüyorum açıklaması yaptı. Gündem.
3: Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Otopratik.
7: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanaklar şiddetini artırıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 27 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın.

Kültürk sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, Madar işte oldu. Ses, İbrahim Tatlıses, alimin en kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 18 Mayıs 2026 Pazartesi, yeni bir haftanın ilk günü, hayırlara vesile olsun, güzellikten yana olsun. Kıymetli dostum Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik inşallah 21'e kadar Melih'in sevgi çemberinde bizlerle birlikte devam etsin. Efendim gerçekten bakıyoruz, kimi yerde mutluluk vesilesi olup yüzümüzü tebessüm ettirecek haberleri belki görüyoruz. Ama genelde maalesef yahu kardeşim bu kadar da olmaz dediğimiz yine haberlerle değişik dehşete düştüğümüz, şaşırdığımız, üzüldüğümüz nice nice anları yaşıyoruz. Efendim yaklaşık 1-2 saat öncesinde Mersin Tarsus'ta bir lokantaya açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bilgileri var. İnsanlar ne ara bu kadar çığırdan çıktı, ne ara bu kadar insanlığın şirazesi kaydı, bilebilmek, sebebini çözebilmek gerçekten mümkün değil. Rabbim inşallah cümlemizi öncelikle korusun, sağlıkla, sıhhatle, huzurla, afiyetle inşallah cümlemize aklı selim nasip etsin. Efendim 2 saat boyunca birlikteyiz dedik. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun

Ankara'da selam, damara devam diyen güzel dostlar. Duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. 21'e kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in Sevgi Çemberi'ne hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve...

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
4: Bir evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar kar servise gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar kar servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: İlaç gibi radyo.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Mahsun Kırmızıgül'ün bu yaza damgasını vurduğu şarkı Yaz. Aynı zamanda biliyorsunuz bu şarkıyı iki versiyonla yaptı. Hem slow hem hareketli versiyonu ile sevgili Mahsun Kırmızıgül, tebrik ediyoruz. Efendim, Milli'nin sevgi çemberi başladı, devam ediyoruz. Yola çıkmış dostlar. Öncelikle hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Yarın 19 Mayıs elbette ki resmi tatil. Şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Atamızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Dolayısıyla bu bayramı yaşayabilmek adına bizlere öncelikle Rabbe hamdü senalar olsun. Yaşayan, yaşatan tüm herkesten Allah razı olsun. Yarın tabii ki detaylı bir şekilde kutlayacağız. Her yerde kutlanacak. Coşkuyu vücudumuzun her zerresinde elbette ki hissedeceğiz. Tabii cumartesi, pazarı bugün izin alarak yarınki resmi tatilini birleştirebilme şansına sahip dostlar. Vallahi çok akıllısınız, zekisiniz. Eğer bunu başarmış iseniz inşallah tatilin tadını doyasıya çıkartın. Gerçi bu sene malumunuz özellikle Mayıs ayı tatillerle dolu bir ay olacak. Mübarek Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Şimdiden bayramımız mübarek olsun. Bayramı bayram tadında yaşayabilmek, ağız tadıyla şöyle inşallah kazasız belasız güzellikler içerisinde sevdiklerimizle paylaşmak cümlemize nasip olsun diyelim. Efendim, ne dedik? Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya başladınız. Ben de bunu keyifle, zevkle 21'e kadar dinletmeye devam edeceğim.

Maşallah bu akşam sevgili kralcıların gerçekten maşallahı var. Şahane mesajlar geliyor. Süpersiniz seçimlerinize. Yine her zaman olduğu gibi takdirle bakıyorum. Sevgili muhterem Pekol çok teşekkürler. Sevgili İclal Yıldız inşallah niye olmasın. Banu Duloğlu Cengiz Baba olmazsa olur mu aşk olsun yahu. Sevgili Orçun Akgün selamlar olsun. Samsunlu Enes sevgiler. Sevgili Selma Aysen sevgilerimizi gönderelim. Habibe Kara Hüseyin'e sevgilerimizi iletmiş olalım. Cengiz İnan teşekkürler. Nazlıcan dinlemişsindir zannediyorum. Sevgili Musa Avşar'a Şükrü Tarhan'a selamlarımızı iletelim. Sevgili Melek Kömekçi kardeşimize, sevgili Eser kardeşimize selamlar olsun. İzmir'den Serap Hanım'a, ayrıca Mesut Gözde Doruk Nazlı Su nasıl bir isimse artık upuzun ama inşallah gönlünüzdeki güzellikleri anlatabilmişizdir. Ya da yazıldığı gibi okuduğumuz için İnşallah doğru bir telaffuz ile mesaj adrese ulaşmıştır diyelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM. Melih'in sevgi çemberinde ne yapıyoruz? Şöyle sesimizin ulaştığı her yerden tüm kralcılar Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin altına sadece duymak ve dinlemek istediği şarkıları ve sanatçıları yazarak bana ulaştırmaya devam ediyorlar. Bugün gönlümüzde ne varsa tüm güzellikleri paylaşalım istiyoruz. Sevgili Hakan, kıymetli bir kardeşim, sevgili Hakan kuyumcudur kendisi. Daha doğrusu kuyumculara hizmet veren bir sektörde gerçekten zor bir işin ustası. Hakan'ım selamlar olsun, buradan her şey gönlünce olsun. 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. İşleri güçleri başında da yine akşam mesaisinde bizlere kulak veren dostlar, inşallah alın terinizin karşılığı, emeğinizin karşılığı, gönlünüzden ne geçiyorsa inşallah daha fazlasıyla gönlünüzce olsun. Hadi bakalım, Melih'in sevgi çemberindeyiz. 21'e kadar muhabbet edelim.

0: Yaş Gibi Radyo. Reklam.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHA aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
6: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.

0: iç geçirmeyi bırak. Yaz geldi. Jolly ile yazın tadını çıkarmanın, güneşin keyfine bakmanın şimdi tam zamanı. Sana özel tatil seçenekleri ve bonus avantajlarıyla plan yapmak o kadar kolay ki. Hemen Jolly'e gel, rotanı belirle ve hep tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bizim huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan

0: Çığlı'dasın, rahatsın.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.

0: fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Elbette tabii ki babalar listeli başladı. Bu akşam yine Orhan Baba yorumuyla güzellikleri yaşadığımız, yaşatmaya gayret ettiğimiz o muhteşem şarkılar. Hem sizlerin seçtikleri hem de Melih'in sevgi çemberinden bonuslar peş peşe gelsin 21'e kadar. İyi yayınlar Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyoruz demişler. Tam zamanı hemen geliyor hiç merak etmeyin. Bakalım sevgili Cide İlyas Bey köyünden sevgili Cengiz kardeşimize selamlarımızı iletmiş olalım. Özlem Hanım ne yazmış? Şöyle bir göz atalım bakalım neler var neler yok. Mesajların detaylarını inmiyorum ama seçtiğiniz o güzel şarkılarla birlikte tabii ki isimleri de şöyle bir hatır edelim istiyoruz dostlarımız adına. Bakalım Özlem Hanım, Melih Bey merhaba demiş. Sivas'a biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Muharrem Buğra, her şey gönlünüzce olsun. Çok teşekkürler. Oo, Azerbaycan'dan selamlar. Devran Çağlar'dan bir şarkı diyen dostumuza selam edelim. Eyvallah kardeş. Azerbaycan. Tabii ki işliyorum işte ses İbrahim Tatlıses demiş. Selçuk çok teşekkür ediyorum. Osman Bilen selamlarımızı iletmiş olalım buradan. Tüm gönlümüzdeki güzelliklerle birlikte şarkılar efsane. Yansısın valla. Efendim yarın da tatil. Hani bak bunu ikinciye söylüyorum neden? Çünkü böyle enteresan resimler gönderenlere de var. Onlara bakıyorum. Hani diyorum ki acaba üzülsem mi sevinsem mi? Kendi adıma elbette üzülüyorum ama sizler adına seviniyorum. İnşallah gönlünüzce tatil, gönlünüzce tatiller, gönlünüzce muhabbetler ve güzellikler hepinizin olsun. Efendim Orhan Baba ile start verdik babalar listelerine. Ferdi Tayfur ve Müslüm Baba şarkılarıyla devam edelim. Hemen Instagram kullanan kralcılar Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. 21'e kadar sıralamaya devam.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldı? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Sigortacı risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler devam ediyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Kırklareli, Kütahya ve Isparta çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Sivas, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Taze taze geçiş. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk geçiş.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
4: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Yapı Kredi World Müller.

0: konusunda atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Bugün elbette genelde her akşam olduğu gibi yine derinden ve damardan şarkılara münhasır istekler gelmeye devam ediyor. Hay hay, siz nasıl isterseniz, boynum kıldan ince. Müslüm Baba'dan keyifli bir şarkı, güzel bir klasik. Hatta Orhan Gencebay eserini paylaştık ama yine kesmedi. Melih'cim, Baba Müslüm'den mi ince narin, hadi yarim diyenler var. Hay hay efendim, ona da hay hay, ne diyeyim yahu, ne diyeyim, müşteri her zaman haklıdır. Biz de esnaf moduyla yaklaşıyoruz. Müşteri memnuniyetini ön plana tutarak sizlerin keyfini, sizlerin arzularını, isteklerini de inşallah elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şöyle akşamı geceye doğru yavaş yavaş taşıdığımız şu dakikalarda ne yapalım? Bir Baba Müslüm yorumu, ardına da yine en sevdiğiniz yorumlardan en efsane şarkılarla Melih'in sevgi çemberine 21'e kadar devam ediyoruz.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

duygularım darmadağın, anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa yaşayamazsın. Rahmetle anıyoruz, saygıyla, özlemle anıyoruz. Azer Bülbül yine bugün seçilen en güzel şarkılardan, yine seçilen en özel yorumlardan biriydi. Efendim biz de Azer Bülbül sevenleri Melih'in sevgi çemberini de buluşturduk. Diyorlar ki bazı arkadaşlar, hem aynı yere yazmışlar hem de soruyorlar. Diyor ki Melih, biz bu şarkıları nereden istiyoruz? Ya sabahtan beri, hatta günlerden beri, hatta haftalardan beri vallahi aynı şeyleri söylüyorum. Efendim Melih'in sevgi çemberinde duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçılar için mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. Ben de 21'e kadar inşallah bu beklentileri, bu istekleri sizler adına yerine getirmeye devam edeceğim diye söylüyorum. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Geriye kalan vakitte bakalım kimler neler istemiş, onlara da elimden geldiğince dinletmeye gayret edeceğim. Melih'in sevgi çemberi 21'e kadar devam ediyor.

Benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Melih'in

Sevgili dostlar, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde haftanın ilk gününde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra aynı güzellik saat 23'e kadar Kral FM'de nöbetçi Erdem'le devam edecek. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Nasip kısmet olursa yarın inşallah 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yine aynı saatlerde 19-21 arası Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dostlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: uyacak. Yıllar gelip geçiyor sevgili kralcılar. Şimdi tabii Mayıslar bizimdir. Kral FM'in kullandığı bir slogan ama sevgili Can kardeşim teşekkür ediyorum. Çekmeköy'den Can da hatırlatmış. Mayıslar nöbetçi Erdem'in demiş. Doğru söylüyorsun. Ben Kral FM'e girdiğimde 20'li yaşlardaydım. Şimdi 50'li yaşlara geldim. 23 Mayıs yani 5 gün sonra Kral FM'deki 28. yılımı dolduracağım. 29. yılıma gireceğim. 23 Mayıs 1998 yılında girdim Kral FM'e. Belki beni dinleyenler arasında o tarihte doğmamış olanlar vardır şu anda. Yani 98'de doğmamış olan kardeşlerim vardır. Biz ilk merhabayı 23 Mayıs 1998 yılında söylemiştik. Sene 2026 ve biz hala Kral FM'deyiz. Allah'a şükürler olsun. İnşallah Allah sağlık sıhhat verdiği süreç içinde daha nice yıllarda bu mikrofon karşısında olmak dilekleriyle sizler orada olduğunuz sürece bize o sevgiyi gösterdikten sonra biz burada her türlü yayınımızı, güzelliklerimizi sergilemeye devam edeceğiz inşallah. Sağ olun, var olun.
1: Dün akşam öğrendim, gözlerim doldu.
2: Nöbetçi Erdem.

Oturduğum binada Allah rahmet eylesin bir Özkan abimiz vardı. 80, 81, 82 falan Cengiz abi daha çıkmamış. Onu hatırlıyorum. Ümit Besen, sürekli Ümit Besen dinliyordu. Bütün binayı inletiyordu yani Ümit Besen'le. Oradan benim de bir şey olmuş demek ki. Böyle bir Ümit Besen hafızamda yer etmiş, bu ıslak mendil, tahta masa, alışmak sevmekten daha zor geliyor, yıkılan gurur falan falan. Bunların hepsi. Bir de o yıllarda benim ilk 8 yılım Paşabahçe'de geçti sevgili kralcılar. 84 yılında Üsküdar'a geldik biz. İlk 8 yıl Paşabahçe döneminde, o zamanlar ben Ferit İnal Lisesi'nin arka sokağında oturuyordum. Orada mesela hep o cam eşyaları yapanlar vardı. Dekor işleri yapılıyordu. Ve mesela orada Ferdi Baba kasetlerini hatırlıyorum. Ben de özledim kaseti. 82 veya 83 olması lazım. Mesela çok dinleniyordu o kaset. O kaset de benim için çok özeldir. Çok severim o albümü. Demek ki o albümde Paşabahçe yıllarından bana hatırası var. Hasret Sancısı, Tanrım Nasıl Sevdim, Olsan İçmez Miydin Benim Yerinde, Ben de Özledim. O dekorları yaparken o ustalar hep böyle kollarından sular akardı. Hatırlar ya, Paşabahçe'yi bilenler, benim yaşımda olanlar bilirler ve benden büyükler de bilirler. Hep dekorlar yapılıyordu o sokaklarda. Beni de o yıllara götürmüş oldu. Ben de Özledim'le Ümit Besen.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Evet saygıdeğer kıymetli dostlarım, değerli alkışlarınıza candan teşekkür ediyor, lokalimize hoş geldiniz diyor, bu güzel gecede tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

İstemem baktıkça gözlerim dolsun. İstemem senden tek hatıram olsun. Anla artık, anla beni ne olursun. İlk işim resmini yırtmak olacak. Sabahlara kadar içmek olacak. İçmek olacak.

bu sahnede konuşma olayının Ari Susam'la başladığını söylüyorum ama aslında Ferdi Özbeğen'le başladı. Yani dinleyicileriyle diyalog kurma olayı başlangıcı Ferdi Özbeğen ama Ari Susam bunu bir sistem haline getiriyor sevgili kralcılar. Yani Ferdi Özbeğen de yapıyor ama bunu sürekli yapmıyor. Ama Ari Susam her programında bu duyduğunuz olayı gerçekleştiriyor. Yani hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, işte sizleri sahneye davet ediyorum şeklindeki konuşma Arif Susam'ın bütün programlarında var. Bunu bir de yani şu, bu tam bundan emin değilim. Bunu Şahin Özer'e, Şahin abiye sormak lazım. Arif Susam'ın şarkılarının canlı kayıt olduğunu okudum internette. Yani bizzat program yaparken kayda alınmış ve albüm haline getirilmiş olduğunu duydum. O doğru mu değil mi bilmiyorum ama bu konuşmalar Ari Susam'ın bütün albümlerinde var ve bütün programlarında da var. Dinleyicileriyle olan bu diyalogları, bu samimi ortam biraz da Ari Susam'ı çok farklı noktaya getirmiş.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Desteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.

Normalde mesaj okumuyorum ben de sevgili kralcılar, ama bir kardeşimiz için baya bir yoğun, farklı farklı noktalardan mesajlar geldi. Yani arkadaşları, dostları, akrabaları, Yunus Emre Özkan kardeşime böyle bir özel bir şeyde bulunmuşlar, ricada bulunmuşlar. Hadi ben de onları kırmayayım. Metris'te B12 koğuşunda yatıyormuş sevgili kardeşimiz Yunus Emre Özkan. Çok farklı numaralardan gelmiş. Tek bir numaradan olsa belki değerlendirmeyecektim, ama çok farklı numaralardan gelince bu Yunus Emre kardeşime bir selam göndereyim o zaman. Tüm kader mahkumlarına, farklı farklı yerlerden de mesajlar var kader mahkumları için. Onlara da Allah kurtarsın dileklerimizi, ailelerine de sabır dileklerimizi iletelim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kadir Han.

0: Şarkılarımızla başladık beraberliğimize. Yine güzel şarkılarla yol almaya devam edeceğiz. Tüm kralcılarımıza keyifli bir gece diliyoruz. Mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

Ordu'dan sevgili Mürsel'den gelen bir mesajımız var. Önce sana diyor, sonra Dursun kardeşime de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. İzmit'ten Mehmet İnal'dan gelen bir mesajımız var. Gökmen kardeşime selam olsun diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Bandırma'dan Timur, eşimin diyor bugün doğum günü, kutlu olsun. Aracılığınızla kutlamak istiyorum diyor. Keşke adını da yazmış olsaydı. Sevgili Timur kardeşimizin eşinin, aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Gece mesaisinde olan kralcılarımızdan bir mesajla devam edelim. İyi geceler, iyi yayınlar. Kadirhan abi diyor. İstanbul Kartal'dan Mesut, ben gece mesaideki arkadaşlarla kralı dinliyoruz demiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine çalışan, bizleri dinleyen kralcılarımızdan bir tanesi de sevgili kralcımız, şu anda bir firmada, Aydın Didim'den, onu söyleyemiyoruz. Çalışıyoruz diyor, bir taraftan da sizleri dinliyoruz, bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Almanya'dan gelmiş mesajımız. İyi geceler Kadirhan diyor. Harun, ben biricik annemle seni dinliyoruz. Sizleri çok seviyoruz demiş, eksik olmasın. Sevgili Harun'a, aynı zamanda annesine de şarkımız armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

İyi geceler Kadir Han, iyi yayınlar. Almanya Elze'den, Ankaralı Mehmet ben. Özellikle gece vardiyasında çalışan Samsunlu arkadaşlarım Hüseyin ve Halise, aynı zamanda Mustafa'ya ve Alman arkadaşlara gelsin. Alman arkadaşlara da sizleri dinliyoruz, dinletiyoruz demişler. Selam olsun hem Mehmet'e hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza. Evet, Yalova'dan Ebu Bekir'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar Kadirhan abi diyor. Şu anda seni dinliyorum demiş sevgili kralcımız. Servise sizleri dinliyoruz diyor. Gaziantep'ten sevgili Hakan Dorum'dan gelen bir mesaj. Yollar açık olsun. Yine Şanlıurfa'dan Kemal Sürmeli, Avusturya'da yaşayan Gamze'ye gelsin diyor. Çanakkale Yenice'den gelen bir mesajımız var. Özellikle Yusuf Efe'ye, eşime ve Mehmet Ali'ye, aynı zamanda Ceyhan Yılmaz'a diyor isimsiz gelen bir mesaj. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Aydın Didim'den Eray'a da selamlarımızı iletelim. O da şu anda mesaide bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Mustafa Ali Almanya'dan bizleri dinliyor. Tutbingen'den sevgiler Kadirhan demiş. Hayırlı geceler seni dinliyorum diyor. İstanbul'dan Elif Timur Bandırma'dan. Şu anda seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor sıradaki şarkı için. Son bir mesajı daha paylaşalım. Mesajlarımız oldukça yoğun. Hatay'dan Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda devriyede sizleri dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize Hatay'dan selam olsun demişler. Bizden de onlara selam olsun. Tüm emniyet mensuplarımıza da kolaylıklar dileyelim. Özellikle şu anda nöbette olan, görev başında olan tüm emniyet mensuplarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Sesli mesajlarımız da yoğun. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: çektiğim çileme tek bahanesi. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesi. Tuzaktan tuzağa atsan da olur.
1: Almanya'dan sevgiden gelen bir mesajımız var. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Eskişehir'den gelen bir mesaj. Gökhan özellikle Emrullah abime sıradaki şarkı diyor. Kadirhan abimi yayınlar. Çanakkale Biga'dan uzun yol kaptanı Samet. Bu gece seni Muş yolunda dinliyorum. Yolda olan meslektaşlarıma selam olsun diyor. Hem Samet'e hem de şu anda yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza bizden de selam olsun. Aynı zamanda hayırlı yolculuklar dileyelim. Almanya'dan Deniz'den gelen bir mesajımız var. Yine Almanya'dan Mehmet Akkaya şu anda çalışırken seni dinliyorum demiş Tuttlingen'den. Selam gönderelim, kolaylıklar dileyelim. Samsun'dan Murat'tan gelen bir mesajımız var. İznik'ten Eşref Turhan. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize diyor. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: İyi akşamlar Kadirhan. Yol otobüs kaptanıyım. Mersin'den Konya, Afyon, Kütahya, Eskişehir istikamete seyahat ediyoruz. Şu andaki yolculara siz dinliyoruz. Sıradaki kapakçayı sizlere armağan ediyoruz.
1: Evet, hem kaptanımıza hem yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kaptanlarımıza bizden de selam olsun. Bu arada sesli mesajlarınızı kaydederken böyle alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız kayıtlarını, sesleriniz bize net bir şekilde ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları, net olarak göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem sevdiklerinizle hem de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla 02'ye kadar güzel şarkılarımızı eşliğinde paylaşmaya devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Sinden gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerime ve kralcılara gelsin. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Sözümüz olsun. Beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine Kadirhan, iyi yayınlar. Kayseri'den Ömer ben, seni dinliyorum diyor. Rica etsem benim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Fatma, Adapazarı'ndan iyi geceler Kadirhan. Çalışırken sizleri dinliyoruz, sizleri dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum diyor. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Selamlar Kadirhan kardeş, ben Almanya'dan Davut Alagöz. Cuma gününden beri hastanedeyim, Allah'ın bütün hastalara şifa versin diyor, amin diyelim. Kral efem, alemde tek geçerim, hepinizin yeri ayrı ayrı, yüreğinize sağlık, işiniz gücünüz rast gelsin demiş. Almanya'dan ülkeme selam ve özlemle, hasretle sevgiler diye sonlandırmış mesajını Davut Alagöz. Hem ona hem hasta olan kralcılarımıza acil şifalar dileyelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Adana'dan gelen bir mesajımız. Burak gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Özellikle canım eşim Nagihan'a gelsin. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Bingöl'den Hasan Kılıç'tan gelen bir mesajımız var. Memleketim Adana'ya selam olsun diyor. Bursa'dan Medet, eşimle seni dinlemekteyiz. Cengiz Kurtoğlu demişler. Sözümüz olsun. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Adıyaman'dan sevgili kralcımız Rıdvan Poyraz'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan iyi geceler diyor. Şu anda bir akaryakıt istasyonunda arkadaşlarla oturuyoruz ve seni dinliyoruz. Arkadaşlarım Bilal, Mustafa ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Mersin Gülnar'dan Zafer Taşarman'dan gelen bir mesaj. Hem ona hem arkadaşlarına da selam olsun. Şöyle son bir mesajı daha değerlendirelim. Makedonya'dan Gostivar'dan severek dinliyorum abim. Benim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim diyor Murat. Hem Murat'a hem tüm kralcılarımıza sıradaki şarkımız armağanımız olsun. Evet, sesli mesajlarımız da var. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrakçıları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana.
1: Bu arada 19 Mayıs'a da geçiş yaptık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Marmaris'ten Burak'a da selam gönderelim. Kadirhan abi seni dinliyoruz demiş. Yine Bursa'dan gelen bir mesajımız var Kübra'dan. İyi yayınlar. Hatay'dan selamlar sevgiler. Ece'den seyir halinde olan eşim Mehmet Kaptan'a sıradaki şarkıyı armağan ederseniz mutlu olurum ve onu çok sevdiğimi söylersen daha da mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Mutlulukları daim olur inşallah. Bu arada yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, Ankara'dan sevgili Merve, eşim Eren'e armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan Ayşegül'den gelen bir mesajımız var. Semra, ben tek dostum olan Ebru'm için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Yine Antalya'dan, Kepez'den bir mesaj, İknur'dan. Çok sevdiğim aşkımla seni dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi söylersen bizleri mutlu edersin diyor. Söylemiş olalım. Devam edelim mesajlarımızla. Bursa'dan Nuray, Sivas'ta olan aileme gelsin diyor. Gaziantep'ten Arzu'dan gelen bir mesajımız var. O da selamlarını ileten kralcılarımızdan. İzmir'den Kadir, tüm çiftçilere ve emekçilere selamlar. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. İkinci şarkı için de sözümüz olsun. Konya'dan Mustafa, 1998 yılından beri sizleri dinliyorum. İlk mesajım benim için de tüm sevenler için de bir şarkı diyor. Kadirhan selam sana diyor Ömer Bulut Bodrum'dan. Bizden de ona selam olsun. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Oldukça yoğun mesaj trafiğimiz. Adana'dan Erhan'dan gelen bir mesaj, eşim ve oğluma gelsin diyor. Bursa'dan hayırlı yayınlar. Bir taraftan çalışıyoruz, diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor Ömer. Kolaylıklar dileyelim. Son bir mesajımız daha var. Siirt'ten Deri, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime, özellikle yanımda bulunan sevdiğim Emine'ye gelsin diyor. Bu arada sesli mesajlarımız da oldukça yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız söylemiş olduğu mesajda, göndermiş olduğu mesajda neler söylemiş, dinleyelim.
2: Kadirhan abicim, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İzmir Karşıyaka'dan tır şoförü Kamil Tunus. Bu saatte yolda olan bütün meslektaşlarıma kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Azer Baba'dan güzel bir parça hepimize hediye olsun. Saygılar, hürmetler.

0: Yusuf iş yerinde seni dinliyor. Benden onun için Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda onu çok seviyorum demiş sevgili kralcımız. Aydın Nazilli'den Bülent'ten gelen bir mesaj. Bandırmadan selam gönderelim Çiğdem'e. Seni dinliyorum Kadir Han demiş. Adana'dan Yıldız Silbe'den bir şarkı istiyorum. Özellikle eşim İsmail'e gelsin diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Yine Kocaeli'den Raşit'ten gelen bir mesaj. Sizleri severek dinliyorum demiş. Eksik olmasın. Kadir Han ben İzmit'ten Gökmen. Mehmet İnal abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Şu anda arkadaşlarla beraber seni dinliyoruz demiş. Selamlarımızı iletelim. Hem ona hem yanında bulunan tüm arkadaşlarına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde mesajlarımız var. İstanbul'dan sevgili Hatice'den gelen bir mesajımız var. Eşim Mustafa'ya sıradaki şarkı diyor. Kadir Han abim iyi yayınlar. Hayırlı geceler. Ramazan Belçika'dan seni takip ediyorum demiş. Selam olsun hem ona hem de şu anda bizleri gurbette dinleyen tüm kralcılarımıza. Bandırma yolundan selamlar. Biga'ya seyir halindeyiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun demiş sevgili Kutay. Selam gönderelim Kutay'a. Yol açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olan kralcılarımıza. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun. Hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: İyi akşamlar Kadir Han abi. Ben Abdülkadir Almanya'da. Gece vardiyasında çalışıyorum. Bugün 19 Mayıs. Ayrıca bugün benim için özel bir gün. Rahmetli babamın doğum günü. Onun için sıradaki parçayı çalarsanız sevinirim. Mustafa Şen için. Teşekkürler, saygılarımla.

0: İzmir Kınık'tan Osman'dan gelen bir mesajımız var. Hilmi abime selamlar diyor. Sivas'tan Mehmet Aydemir şu anda Arif Şahin ve Abdullah'la bizleri dinlemekte. Balıkesir Dursun Bey'den Aydın'dan gelen bir mesajımız var. Muhammed'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Yine Adana'dan selam göndermiş Vedat. Özellikle Duran içinde bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Kadirhan kardeşim selamlar olsun, hayırlı geceler. Almanya'dan Yaşar'dan bir mesaj. Yine Adana'dan bir mesajımız var. Mehmet Tekin şu anda gece mesaisinde çalışan kralcılarımızdan, tüm emekçilere sıradaki şarkı diyor. Yine gece vardiyasında olan kralcılarımızdan gelen bir mesajla devam edelim. Burak şu anda seni Hollanda'dan dinliyorum Kadirhan abi demiş. Tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Burak ve çalışan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan abi İzmir Tire'den Ömer, eşim Ceylan, kızım Asya ve oğlum Can'la sizleri dinliyoruz diyor. Selamlarımızı iletelim. Samsun'dan Mustafa Bektaş'tan gelen bir mesajımız var. O da şu anda 5 arkadaş olarak çalışıyoruz, seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Balıkesir'den Mustafa, İstanbul'da oturmakta olan çok sevdiğim eşim Hatice'ye gelsin diyor. Konya'dan Elanur'dan gelen bir mesajımız var. O da selamlarını ileten kralcılarımızdan, bizden de ona selam olsun. Özellikle annem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç gibi.

0: Veysi Demir'den Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Mehmet, Recep, Akif ve Cemal'le seni dinliyoruz. Diyarbakır'dan selam olsun demiş sevgili kralcımız. Bizden de onlara selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Balıkesir'den Emrah, şu anda mesaide bizi dinleyen kralcılarımızdan. Hayırlı geceler Kadirhan, uzun yol kaptanı Gökhan, sizi şu anda Antalya'dan İstanbul'a giderken dinlemekteyim. Özellikle İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemiş, kralcımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sözümüz olsun bu arada, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Ahmet Elvalı Ankara Ümitköy'den selam gönderen kralcılarımızdan. Yine Konya'dan gelen bir mesajımız var. Eniştem ve abime gelsin diyor. Yaman Eymen. Hayırlı yayınlar Kadirhan, zevkle seni dinliyorum diyor. İzmir Bergama'dan Abdullah, Adana'dan Savaş'tan gelen bir mesajımız var. Özellikle Canan için Ebru Güneş'ten bir şarkı istemiş. Şu anda Almanya'da seni dinlemekte diyor. Selam gönderelim hem Savaş'a hem Canan'a. Şarkımız armağanımız olsun. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sizden eşim Akif için bir şarkı istiyorum diyor. Sebiha Köse'den gelen bir mesaj. Kolaylıklar, yollar açık olsun diyelim. Tüm yolda olan kralcılarımıza hayırlı yayınlar. Kadirhan, Mersin'den, Akkuyu'dan selamlar. Sizleri beğenerek dinliyoruz diyor. Mesai arkadaşlarıma gelsin demiş. Veli Mesut Genç'ten gelen bir mesaj. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İzmir Tire'den Can, şu anda seni annem Nur'dan ve abim Ömer'le dinliyoruz. Değerli eşi Ceylan ablamla dinlemekteyiz demiş. Selamlarımızı iletelim onlara da. Merhaba Kadirhan diyor Samsun Çarşamba'dan. Erdal Güler, Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Yeşim, yine Diyarbakır'dan sizleri dinliyoruz demiş. Sevgili kralcımız Okan, şu anda çalışan tüm kralcılara ve sevdiğim arkadaşlarıma da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Kadirhan, Ankara'dan Tuğba, çok sevdiğim Ali, ablam Dilek ve Nezaket teyzeme Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Sevgili kralcımız, sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Manisa Turgutlu'dan Aydın, eşim Aslıma gelsin, onu çok seviyorum diyor. Yine Almanya'dan Canan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinleyen Savaş içinde bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Onur Çevik, İstanbul'dan selam gönderen kralcılarımızdan. Evet, mesajlar yoğun. Son saatimizde de güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kopmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamak.

İyi geceler Kadirhan abi, umarım iyisindir, seni ailecek çok seviyoruz demiş, eksik olmasınlar. Selam gönderelim Almanya'dan Hamit'e ve ailesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Sinop Gerze'den Bayram şu anda fırında çalışıyoruz demiş, kalbi güzel kardeşim Umut'a sıradaki şarkı armağanım olsun diyor. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan kralcılarımıza. İyi yayınlar Kadirhan, annemle birlikte seni dinliyoruz, bize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Tüm kralcıların gecesi hayırlı olsun demiş Konya'dan İsmail. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Bazı sesli mesajlar çok gelmeye devam ediyor. Bazen ses düşüklüğü nedeniyle ses çok fazla yüksek gelmediği için, daha doğrusu duyulmadığı için onları paylaşamıyoruz. Bir de altta müzik sesinin fazla olduğu ses kayıtlarımızı maalesef paylaşamıyoruz. O yüzden kralcılarımızdan ricamız, seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutun. Biraz da yüksek sesle kaydedip gönderdiğiniz sesli mesajları 02'ye kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Almanya'dan Sevim, Bartın'dan gelen bir mesajımız var. Muhammed Kara, şu anda seni dinliyoruz. Tüm gece çalışanlarına gelsin Kadirhan diyor. Diyarbakır'dan Nazen'e selamlarımızı iletelim. Bursa'dan iki arkadaş, Mehmet Çetin ve Hüseyin Taylan, şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demişler. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize Ferdi Baba'dan bir şarkı diyor. Almanya'dan gelen mesajlar oldukça yoğunlukta. Belma'da şu anda seni dinlemekte olan Emrah'a ve Alp'e gelsin sıradaki şarkı demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

0: Selamlar Kadirhan, ben Alanya'dan İbrahim, kız arkadaşım Kumru'ya ve bana bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Akın'dan gelen bir mesaj, İzmir'den şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kütahya Simav'dan Ertürk, şu anda seni dinliyorum. Özellikle Abbas için de bir şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Almanya'dan tüm Sivas'a selam olsun diyor Sevim. Kadirhan, Rize Çayeli'nden Sinan ben. Özellikle canımdan çok sevdiğim, en dünyanın en güzel annesi olan Hande'ye de sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş sevgili kralcımız. Evet, devam edelim. Almanya'dan Cihan Akbalık'tan gelen bir mesajımız var. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gece vardiyasında seninle olmak büyük bir mutluluk. Çaldığım bütün şarkılar önce Kral ailesine, sonra mesai arkadaşlarım Rıfat abi, Ferhat ve Okan'a gelsin. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demişler. Sevgili kralcımıza kolaylıklar dileyelim, hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Ama öncesinde Gaziantep'ten Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Mehmet de şu anda gece nöbetinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hayırlı geceler diyor Çorlu'dan Abdullah. Çok sevdiğim eşime ve çocuklarıma sıradaki şarkı demiş. Yine gelen mesajlarımızdan Manisa Soma'dan Türkan, özellikle eşim Rıfat'a sıradaki şarkı diyor. Kadirhan Sahure ben, yine harikasınız demiş. Tokat Erbağ Akçaköy'ünden selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlar, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir?

0: yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?
1: Antalya Serik'ten sevgili Osman, Osmaniye'deki düz içindeki aileme gelsin sıradaki şarkı Kadirhan abi demiş. Giresun Bulancak'tan Fahrettin Yeni Su'dan gelen bir mesajımız var. Eniştem Fatih, yeğenim Ferdi Demir'e ve kral çalışanlarına diyor. Hayırlı geceler Kadirhan demiş. Adana'dan Bekir, her zaman olduğu gibi meleğimle seni dinliyoruz diyor. Seni dinleyen herkese selamlar. Gaziantep'ten taksi durağından Hüseyin Doğan, aracımda seni dinliyorum. Özellikle tüm taksici ve uzun yol şoförü arkadaşlara gelsin diyor. Sevgili Kadirhan iyi geceler. Almanya'dan Civan ben, özellikle Bahar'a sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Bursa'dan Uğur'dan gelen bir mesajımız var. Bütün gece çalışan emekçilere gelsin diyor. Kolaylıklar dileyelim. Evet, Ahmet İçyüz ve Kadriye'ye de selamlar. Hendek'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Neslihan, şu anda Sakarya Akyazı'dan Bolu'ya yolculuk yapıyoruz demiş. Canım eşim Beytullah Türk Yılmaz'a sıradaki şarkı diyor. Yollar açık olsun hem onlara hem seyir halinde olup bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Bir kez zahirli yolculuklar dileyelim. Muğla Datça'dan Rıfat, Buket'le beraber şu anda seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Tokat Erbağ'dan Kadir Yardım, şu anda seni Bursa'daki kuzenim Murat Yardım'la dinliyoruz demiş. Selam olsun ikisine de. Evet, bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Bir kez daha 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz. Mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Nasip olursa saat 23'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Unutkanlığın oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yoğurdum kes. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?
1: İlaç Gibi Radyo.